Yananların sonu gelmedi. Hep kandım sana, bu da yetmedi. Artık yoruldum, benden uzak dur. Kime gidersen

Duydum ki beni hiç sevmemişsin. Ya ben? Ben seni inanarak sevdim. Duydum ki başka biriyle olmuşsun. Ya ben? Ben senden vazgeçer miydim? Senin için o artık çok mutsuz ve pişman bir dilek. Ya ben? Ardından bıraktığın o yaralı can yok mu?

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik

0: De ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540 014 çift 0
11: 33. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

dua ediyorsun, aramam diyorsun ya hani. Ben kötü değil, sadece yoruldum sevginden. Kırık dökük kaldım, kaçtım sessizliğimden. Eğer bir gün hatırlarsan güzel günlerimizi, bil ki ben hala saklarım en derin yerimde seni.

Gece girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım. Perişan eyledi dost görünen yalancı sırdaşım. Bıraktı beni açsın diye bir kurtu köşede.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: sizde.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 0033.

0: Ankara Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli.
1: Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın

0: verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasından Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, "Bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir" dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, "Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir" diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: bize. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam, Tarsus Şubesi.

0: Adresiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Haberler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Astana'da Kazakistan İçişleri Bakanı Yersan Sadenov'la bir araya geldi. Görüşmede geri kabul anlaşması imzalanırken güvenlik alanındaki işbirliği ve iki ülkenin atabileceği ortak adımlar ele alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Zehirlendiği iddiaları üzerine Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Kozinoğlu'nun naaşı üzerinde şüpheli ölüme dair bulgular incelenecek. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şimşekler Suç Örgütü'ne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 97 şüpheliden 64'ü yakalanırken örgütle bağlantılı çok sayıda şirket taşınmaz ve araca el konuldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla verdi. Böylece 9 ay sonra ilk kez fazla görülürken altın ve enerji hariç cari dengede 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla oluştu. Temmuz ayındaki dış ticaret açığı ise 5 milyar 579 milyon dolar oldu. Nepal'de 26 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından hasarın boyutu ortaya çıktı. Çin sınırındaki Rasuva bölgesinde meydana gelen felaketin yaralarını sarmak için yaklaşık 4,78 milyar dolara ihtiyaç olduğu açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MUT'taki muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki yatırımlar ve tarımsal destekleri değerlendirdi. Seçer, tarımsal desteklerde en büyük bütçe payının MUT'a ayrıldığını belirtti. Mersin'in Erdemli ilçesinde 20'den fazla mahalleyi Silifke'ye bağlayan grup yolunun 5800 metrelik kısmı sıcak asfaltla yenilendi. Tarımsal üretimin yoğun olduğu yolun Konya ve Karaman'a da ulaşım sağladığı belirtildi. Mersin'de çocukları bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu sona erdi. Astronomi, deniz bilimleri, iklim ve robotik kodlama gibi alanlardaki atölyelere 587 çocuk katılırken öğrenciler deney ve uygulamalarla bilim dünyasını keşfetti. Mersin'de hayata geçirilen Hafızlar Umre'de projesi kapsamında 20 hafız Umre ibadetini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı. Projede hafızlığını kısa sürede tamamlayan başarılı öğrenciler yer aldı. Akdeniz Belediyesi ilçedeki parklarda bakım ve yenileme çalışması başlattı. Evci Mahallesi, Yasemin ve Üçgen parklarının zeminleri yenilenerek çocukların güvenliği için darbe emici kauçukla kaplandı. Mersin'de

uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 10 günde önemli operasyonlar düzenlendi. Başsavcılık koordinesindeki çalışmalarda milyonlarca sentetik ve uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde TAG otoyolunda kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek başka bir tır ve otomobile çarptı. Bolatlı mevkiindeki kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i belli oldu. Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown gösterdiği performansla haftanın kadrosunda kendisine yer buldu. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatılması bekleniyor. Yeni anlaşmayla 21 yaşındaki futbolcunun mevcut 5,2 milyon euroluk brüt maaşında da ciddi artış yapılacağı öne sürüldü. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 14 Eylül Pazartesi, haftanın ilk iş günü ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de manşet programıyla karşınızdayız. Yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine gazetelerin ilk sayfa haberlerini paylaşacağız sizlerle. Evet, bugün Pazartesi, haftanın ilk iş günü, aynı zamanda okullarında ilk günü. İlk gün münasebetiyle daha önce de söylemiştik cumartesi günkü programımızda. Aslında bugün trafiğin çok yoğun olacağını, otobüslerin ve minibüslerin çok yoğunlukta çalışacağını söylemiştik. Bu kadarını beklemiyorduk tabii ki. Yani Mersin trafiği gerçekten çileye döndü bugün. Birçok kişi iş yerlerine geç kaldı, özellikle memurlar. Çünkü otobüs seferleri zaten saatleri değişti. Bir de çok yoğun olması nedeniyle trafikte çok fazla araç vardı. Hem otobüsler hem minibüsler dolu. Aynı zamanda vatandaşlar kendi özel araçlarıyla da çıkınca onlar da trafikte bir yoğunluk olmasına sebebiyet verdi. Trafik şu an bir yoğunluk yaşıyor. Bu nedenle hani ilk günün ilk elin günahı olmaz, ilk günün günahı olmaz. Bugün böyle bir yoğunluk var. Tekrar hayırlı uğurlu olsun yeni eğitim öğretim yılı. Hayırlar getirsin, güzellikler getirsin diyelim. Ama bugünden sonra düzelir. Her şey rayına girer. Artık rahat rahat trafiğimiz de eski haline döner diyelim. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Şu an eğer bizleri Sun FM vasıtasıyla radyolarında dinleyen ve araçlarında dinleyen vatandaşlarımız varsa, hem sürücülerimiz hem yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, biliyorum yoğun trafik, ışıklarda çok fazla takılıyor araçlar. Yapacak bir şey yok. Bugün biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Bugün biraz daha böyle geniş olmamızda fayda var. Okulların açılmasıyla birlikte bu yoğunluk yaşanıyor ama dediğim gibi yarın itibariyle her şey yoluna girecek. Yine normal akış devam edecek. O yüzden bugün biraz daha sabretmemiz lazım. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Trafikte çok fazla kızmamamız lazım diyelim. Evet, sevgili izleyicilerimiz, tabii tekrar öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiasına yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Dileklerimiz bu yönde. İnşallah kazasız, belasız, sorunsuz bir dönemi de atlatırız. Güzelliklerle dolu bir dönem olur. Evet, tabii son zamanlarda dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama sosyal medyada çok fazla hani şu bağışlarla ilgili tanıtımlar çıkıyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani işte adaklıklar için, işte kurbanlıklar için 2200 lira gibi rakamlar, ki zaten biliyorsunuz 2200 liraya bırak kurban almayı, kurbanın bir parçasını alamıyorsun. Yani birçok sayfanın dolandırıcılık olduğunu, dolandırma sistemiyle hareket ettiğini unutmamamız lazım. Maalesef dinimizi, inancımızı, maneviyatımızı sömürmeye başladılar birileri ve şöyle diyor ki, eğer diyor, bir de dini açıdan giriyorlar, hani biliyorlar ya inançlıyız, itikatlıyız, işte böyle merhametliyiz, onu da biliyorlar, yapmışlar bir tanıtım

0: reklamları. Diyor ki, eğer diyor bir adak adadıysanız bunu mutlaka yerine getirin diyor. Çünkü diyor hani dinen adaklar ve yerine getirilmeyen adaklarla ilgili biliyorsunuz şu şu şu şu şu vardır diyor. İşte kötü günleriniz geride kalsın diye adaklarınızı yerine getirin ve adaklarınızı bize verin, Afrika'daki insanlara ulaştıralım ve o adağınızın gittiğine dair videoyu da size gönderelim diyor. Şimdi çok sık önüme düşmeye başlayınca ben de yorumları okudum. Birileri çıkmış demiş ki işte vay efendim evet benim bir adağım vardı. Bununla ilgili ne yapmam lazım? Hemen altına o sayfa yöneticisi cevap yazmış. İşte özelden size ulaşırım şu numaradan. Numara bırakıyorlar oraya, şu numaradan bize ulaşın diyorlar. Birkaç kişi de şey yazmış, demiş ki ya işte şöyle şöyle böyle böyle hastayım. Şöyle bir durumdayım. Bana da yardım eder misiniz demiş. Ona kimse cevap vermemiş. Yani sayfa yöneticisi cevap yazmamış. Ben de kalktım oraya yazdım. Dedim ki ya arkadaş mağduriyetini dile getirmiş. Neden sayfa yöneticisi buraya hiçbir cevap verme gereği duymamış? Yani Afrika'ya göndereceğiniz yardımları hani sözde gönderiyorsunuz ya, Türkiye'deki açları, yoksulları, ihtiyaç sahiplerini bitirdiğinizde şimdi Afrika'ya mı kaldı? Kimse kusura bakmasın. Bak bu konuda ben netim. Ülkemizde bu kadar aç, bu kadar ihtiyaç sahibi insan varken Afrika'dan bana ne? Beni ilgilendiren bir mevzu değil. Afrika'dakiler de ne yapalım? Başkaları yardım etsin. Sadece Türkiye'ye yardım etmek zorunda değil. Çünkü ülkemizde gerçekten çok fazla ihtiyaç sahibi var. Ve birilerinin artık bu yardım kuruluşlarının da kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Yani önce etrafımızı böyle bir kendimizi yanı başımızda insanlar geçinemiyor, insanlar zor sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Önce bunu bir halledelim, ondan sonra artarsa oralara yardım edelim. Yani bizim öyle bir derdimiz yok sevgili vatandaşlarımız. Eğer böyle bir adağınız, böyle bir kurbanınız varsa lütfen çevrenizdekilere veriniz. Yani ta Afrikalara kadar vermeye gerek yok. Kimse kusura bakmasın, burada insan ayrımı da yapmıyorum ama hani Afrika'daki insanların yaşadığı mağduriyetin de farkındayız ama yani yapacak bir şey yok. Zaten yeterince devletimiz gereğini yapıyor. Bir de vatandaşlar hadi ülkemizde bu kadar aç, açıkta olan, ihtiyaç sahibi olan insanlar varken lütfen hem bu konuya bu gözle bakmak lazım hem de böyle sayfaların dolandırıcılık amaçlı olduğunu da unutmamak lazım birçoğunun. Birçoğunun dolandırıcılık olduğunu unutmayalım. Lütfen bu konularda biraz daha dikkatli olalım. Varsa bir yapacağınız bir hayır, ya yanı başınızdaki komşunuz açken gidip ta Afrikalara yardım etmeniz ne kadar doğru? Yani dinen de soruyorum, bu ne kadar doğru? Dibinizde, yanı başınızda görüyorsunuz aç olduğunu, ihtiyaç sahibi olduğunu, orayı bırakın gidin Afrika'ya yardım edin, öyle mi? Bana göre bu bir sevap değildir. Bana göre bu bir hayır işi de değildir. Hayır işi de değil. Önce etrafında, yanı başında duran eşin, dostun, akraban, kanbağın, yurttaşın, vatandaşın. Önce onu bir hallet. Ondan sonra artarsa istersen Afrika değil, Tanzanya'ya gönder.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Poz

0: Koku. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
7: Mahalleler var mı diye. Her mahallede mutlaka var. Bakın gerçekten daha evine et girmemiş insanlar var. Yani bizim yanı başımıza evine daha et girmemiş insanlar varken ta Afrikalılara yardım etmemiz doğru değil. Ben bunu kabul etmem. Hiç kimse kusura bakmasın. Ya ben bunu kabul etmem. Bu bir hayır işi değildir. Bu şovdur. Şovdan öte bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Ya o yüzden hani önce etrafımızdakileri bir yardım edelim, bir destekleyelim. Ondan sonra gidelim Afrika, Tanzanya, başka ne varsa, hangi adını bilmediğimiz ülke varsa, ne varsa oraya yapmak isteyen de yapar. Yani bunu öyle düşünmekte fayda var diye tekrar hatırlatalım. Ama bu sayfaların da dolandırıcılık sayfası olduğunu da unutmayalım. Evet, lütfen oralarda hep şikayet edin, o sayfaları şikayet edin. Ben yazdım birkaç defa, Türkiye'deki açları doyurduğunuzda Afrika'daki açlar mı kaldı diye yazdım. Cevap yok. Ama adamın biri yazmış hemen benim yorumumun altına, benden sonra yorum yapmış, demiş ki işte bir adam vardı, nasıl halledebiliriz diye hemen yazmış sayfa yöneticisi. Hemen cevap vermiş. İşte biri yazmış, ben ihtiyaç sahibiyim, şöyle şöyle çalışamıyorum, çalışıyordum işte engelli durumuna düştüm, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, bana da yardım eder misin? Kimse ona cevap vermemiş. Bu vatandaş Afrikalı mı olması lazım sen yardım etmeye? Belli ki dolandırıcısın. Yani o yüzden hani bu konulara biraz daha dikkat etmemiz lazım diye hatırlatalım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, tabii şimdi Rumlar, Rum tarihçiden dikkat çeken bir açıklama gelmiş. Topraklarımızı satmamalıyız, ikinci İsrail'i kuracaklar demiş. Kıbrıslı Rum tarihçi, Rum Avrupa Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu milletvekili Fidias Panetino'ya verdiği röportajda İsraillerin Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki arazi alımlarına dikkat çekerek Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail oluşturacaklar ifadelerini kullandı. Filistin örneği vererek topraklarımızı satmamalıyız diye de

0: uyarıda bulundu sevgili izleyicilerimiz. Evet, ikinci İsrail vurgusuna yer vermiş ve İsrail'e yaptırım uygulanmalı diyor. Rus yönetiminin İsrail'le geliştirdiği ilişkilere de karşı çıkıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olsaydınız ne yapardınız sorusu üzerine İsrail'le ittifak kurmaya çalışmazdım demiş. Yalnız burada dikkatinizi çekerim. Kıbrıs Cumhuriyeti demişler. Yani hani biz nasıl Kuzey Kıbrıs diyoruz, onlar Güney Kıbrıs demesi lazımken Kıbrıs diyerek bir bütün olarak düşünüyor bu Rumlar. Genelde böyle düşünüyorlar. Biz de dikkat ederseniz bu söylemlerinden sonra artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye başladık. Fark ettiyseniz onlara da gerekli cevabı vermek lazım böylelikle. Ve diyor ki yine aynı tarihçi, Kıbrıslı Türklere kötü davrandık diyor. Bir itirafta bulunuyor. En dikkat çekici ifadelerinden biri de röportajında diyor ki 1963 dönemine ilişkin olmuş. Rum tarafının Kıbrıslı Türklere yönelik uygulamalarına değinen Kosifos, çok büyük hatalar yaptık dedi. Kosifos, biz 1963'te başladık. Kıbrıs'ta yapmamamız gereken şeyler yaptık. Kıbrıslı Türklere başlangıçta kötü davrandık ifadelerini kullandı. Bazı köylerde Kıbrıslı Türklere karşı ağır olayların yaşandığını anlatan Kosifos bu konuda kendisinin de araştırma yaptığını söyledi. Kosifos, onlar Kıbrıslıydı, her zaman birlikte dostça yaşadık dedi. Ve Türkiye kendi çıkarını gözetiyor diyor. Türkiye'nin bölgesel politikasını da değerlendiren Kosifos, Türk diplomasisinin tarihi gücüne dikkat çekti. Türkiye'nin aynı anda Rusya, Çin ve ABD ile ilişki kurabildiğini belirten Kosifos, Türkiye kendi çıkarlarını gözetiyor dedi. Kosifos, Türkler tarihi olarak dünyanın en iyi diplomatik geleneklerinden birine sahip. Osmanlı Devleti'nin diplomasisi her zaman güçlüydü ifadelerini kullandı. Türkiye'nin büyük güçler arasında kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ettiğini belirten Kosifos, Rum ve Yunan siyasetinin ise aynı diplomatik başarıyı gösteremediğini savundu. Ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak zorundayız diyor sevgili izleyicilerimiz. Kıbrıs'ı Türkler bölmedi diyor. Kosifos 1974 barış harekatı konusunda da Rum tarafındaki yerleşik anlatılan farklı açıklamalarda bulundu. Adanın bölünmesinin asıl sorumluluğunu Türkiye'ye yüklemediğini söyleyen Kosifos, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile ABD ve İngiltere'yi işaret etti. Rum tarihçi, Kıbrıs'ı Türkler bölmedi, Kissinger böldü ifadelerini kullanarak ABD ve İngiltere'nin gelişmelere yeşil ışık yaktığını söyledi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın yani CIA'nin Türkiye'yi ve Yunanistan'daki cuntayı kendi politikası doğrultusunda kullandığını savunan Kosifos, Kıbrıslı Rumların bütün sorumluluğu Türklere yüklememesi gerektiğini söyledi. Ve Türkiye'ye karşı nefret olmamalı diyor. Kosifos 1974 üzerinden Türk halkına yönelik düşmanlık oluşturulduğuna da eleştirdi. Kosifos, Kıbrıs'ta yaşananların soğuk savaş şartları ve büyük güçlerin politikaları çerçevesinde değerlendirilmesini gerektiğini savunarak Kıbrısların Türkiye'ye karşı bu nefreti taşımaması gerekir ifadelerini kullandı. İşte bazen çıkıp da birileri gerçekleri konuşuyor ve bu gerçekleri konuşan sadece bizim tarafımız değil, onlardan taraf olanlar da gerçeği konuşmayı kendine görev addediyor. Çünkü yapılan yanlışın farkında. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak üzere ve ben sözü hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakıyorum.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV ve San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün ve hafta diliyorum efendim. Ve gündem çok sıcak haberlerle başladı. Son saatlerde yaşanan önemli gelişmelerle başladı ve gün içerisinde, hatta belki hafta içerisinde bu önemli gelişmelerin yansımalarını hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi şuradan başlayalım. Bugün orta seviyede, orta öğretimde eğitim öğretim, yeni eğitim öğretim yılı başladı efendim ve tüm Türkiye'de ilkokullarda ve anaokullarda uyum süreci bir hafta öncesinde başlamıştı. Şimdi uyum süreci bitti. Yeni ve gerçek eğitim öğretim sürecine girildi. Anaokullarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve lisede tüm Türkiye'de 17

1 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 2026-2027 eğitim öğretim yılına bugün başladı ve başlayacak. Tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir eğitim öğretim yılı diliyoruz efendim. İyi dileklerle, güzellikle başlasın yeni eğitim öğretim yılı. Geride bıraktığımız aylarda ve yıllarda yaşamış olduğumuz olumsuzlukları yaşamamayı umut ederek başarılar diliyorum herkese, diliyoruz herkese. Tabii geride bıraktığımız aylarda ve yıllardaki olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla da Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı bakanlıklarla da koordinasyonunu arttırarak yeni kararlar aldı, yeni tedbirler aldı. Bu çerçevede istiyoruz ki daha doğru, daha güzel, daha iyi bir eğitim öğretim yılı başlasın ve devam etsin. Örnek verecek olursak tabii okullarda güvenlik ihtiyacı giderildi ve okullarda tüm Türkiye'de 31 bin güvenlikçi bahçe görevlisi adı altında okullarda görev alacak ki geride bıraktığımız aylardaki olumsuzlukların yaşanmaması ümidiyle. Bununla birlikte tabii okullara, öğrencilere, öğretmenlere yeni kurallar getirildi. Örneğin öğretmen ders cep telefonuyla derse giremeyecek, önlük giyerek derse girecekler. Öğrenciler okula telefon götüremeyecek, götürseler bile okul idaresine teslim edecekler. Okul içerisinde asla telefona bakamayacaklar. Veliler istedikleri zaman okula gidemeyecek, randevu alarak ancak gidebilecek. Okul kantinlerine çok sıkı denetim getirildi. Okul kantinlerinde satılabilecek ürünler belirlendi. O ürünlerde muhakkak okul kantini logosu olması gerekiyor ve okul kantinlerine bir taban fiyat uygulaması getirildi. Belirli bazı ürünler bakanlığın belirlediği fiyatın üstünde satılamayacak gibi düzenlemeler getirildi efendim. Tekrar tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Şimdi tabii gündemde dikkat çeken çok önemli gelişmeler var. Örneğin Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Bu soruşturma derinleşti ve çeşitli gözaltılarla devam ediyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Gazeteci Selahattin Günday tutuklandı bu soruşturma kapsamında. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gazeteci Selahattin Günday tutuklandı ve kameramanı İdris Tiftikçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şöyle ki olayın yaşandığı dönemde yani Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklanması, cezaevine gönderilmesi ve cezaevinde hayatını kaybetmesi ile ilgili yaşanan dönemde gazeteci Günday'a istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlamaları yöneltildi ve gazeteci Selahattin Günday'la birlikte iki acil tıp teknisyeni de kasten öldürme iddiasıyla Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında suçlandılar ve gözaltına alındılar, tutuklandılar. Şimdi öte yandan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün gerçekleştiği dönemde doğal ölüm olarak Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün açıklandığı ve bu olaya ilişkin olarak da kendisinin avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat'la röportaj yapan Selahattin Günday'ın o dönemdeki röportajında ortaya koymuş olduğu veriler de soruşturmaya dahil edildi. İşin diğer bir ilginç yanı, efendim şöyle. Kurtlar Vadisi senaristleri de Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldılar. Neden? Şimdi bakın Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği günden 3 gün önce o dönemde televizyonlarda oynayan Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kozinoğlu adlı bir karakter olduğu ve o karakterin cezaevi bir istihbaratçı olduğu dizide
Kazım Kozinoğlu isimli

0: karakterin istihbaratçı olduğu ve tutuklandığı, cezaevine konulduğu ve cezaevinde öldüğü, daha doğrusu öldürüldüğü gösterilmiş. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce. Ve tabii ki Kaşif Kozinoğlu'nun daha doğrusu dizideki karakterin adı Kazım Kaşifoğlu. İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü aynı süreç dizide aktarılmış. 3 gün sonra da dizide olduğu gibi tıpkı Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetmiş. İşte bu nedenle de Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Bu da diğer ilginç bir gelişme Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada. Şimdi efendim diğer bir gelişmeye geçelim. Şöyle FETÖ terör örgütünün Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında Ergenekon sürecinde, Ergenekon davası sürecinde görev alan, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 21 ihraç hakim ve savcı hakkında verilen zaman aşımı kararı kaldırıldı. Dosya, yargılanma sürecinin önünün açılması için yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yani Zekeriya Öz'ün de dahil olduğu 21 FETÖ'cü hakim ve savcının yargılanma sürecindeki o zaman aşımı davalarda kaldırıldı. Davalar yeniden açıldı. Yeniden hızlı bir şekilde bu davalar yürütülecek. Şimdi gündemde olan diğer bir konu çok önemli ve ilginç. Antalya'da narkotik şube müdürü gözaltına alındı Emniyet Müdürlüğü'nde. Şöyle ki Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Ersin Dinçer Erdem'le şubenin eski müdürü uyuşturucu soruşturmasındaki dosyalara rüşvet karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındılar efendim. Bu ilginç bir durum, önemli ayrıntılara haber bültenlerinde yer vereceğiz. Diğer dikkat çeken bir durum, tartışılan bir durum da şu: AK Parti Burdur Milletvekili valiyi tehditle suçladı. Şöyle ki AK Parti Burdur Milletvekili Profesör Doktor Adem Korkmaz, vatandaşların şikayetlerini Ankara'da dile getirmesi nedeniyle Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek Ankara Valiliğinden yakın koruma talep etti. Bu da gündemde. Ayrıntıları haber bültenlerinde yer vereceğiz değerli seyirciler. Devam edelim efendim. Mersin'de çok önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi efendim. Çok önemli. Şöyle, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla koordineli bir şekilde Brezilya'dan ülkemize doğru bir geminin geldiği ve bu gemide uyuşturucu olduğu bilgisi elde edildi. Ve Mersin Limanı'na yanaşan Brezilya'dan gelen kuru yük gemisine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin geminin gövdesinin alt kısmında bir zula yaptıkları belirlendi. Bu zulaya dalgıç polisler denize dalarak geminin altındaki o zuladaki uyuşturucuları ele geçirdiler efendim. Zulada 12 ayrı paket halinde tam 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 1,5 milyar TL olduğu belirlendi. Uyuşturucu kokain. Tabii ele geçirilen bu uyuşturucuyla ilgili olarak çok sayıda kişi de, 9 kişi de gözaltına alınmış durumda değerli seyirciler. Mersin Valisi Sayın Atilla Toros da bu önemli uyuşturucuyu gerçekleştiren ekibi ziyaret etti ve her birine teşekkür etti Mersin Valisi Sayın Atilla Toros. Ayrıntılara gün içerisinde yer vereceğiz değerli seyirciler ve siyasette, ekonomide, sosyal alanda yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Tekin Merşap'ta teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür

Teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve hemen gazetelere geçiyoruz. İlk sayfa haberlerini aktarmak üzere. Ve ilk gazetemiz akşam darbeler defteri artık kapandı diyor. Başkan Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin milletin gönlünde derin yaralar açtığını söyledi. 12 Eylül büyük acılar yaşattı, büyümeye ağır darbe indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen sorunların temelinde 12 Eylül darbesi var. Terör eylemlerinden 15 Temmuz ihanetine kadar millet iradesine uzanan kirli eller kırıldı, darbe defterleri kapandı, bir daha açılmasına izin verilmeyecek denmiş. İsrail terörle mücadelede en büyük engel diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in politikalarının bölge için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Şam'ı ziyaret eden Fidan, İsrail'in yayılmacı ve başta Suriye olmak üzere bölgeyi istikrarsızlaştırmaya dönük yıkıcı hamlelerinin farkındayız dedi. İsrail terörle mücadelede olumlu gidişatın önündeki en büyük engel diyen Fidan, SDG-YPG'nin entegrasyonunu da yakından izlediklerini kaydetti. Ve özele siyaset adabı daveti, AK Parti sözcüsü Çelik, Üsküdar'daki seçimi gerekçe göstererek İstanbul valisi ve mülki amirleri tehdit eden Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e sert yanıt verdi. Sayın Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var. Yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz dedi. Ve fondaj sapkınlık, MASAK LGBT derneklerine ABD, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinden 3,5 milyon dolara yakın fon aktarıldığını tespit etti. Fuhuş ve müstehcenliğe yönelik 15 ilde ailem güvende operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. MASAK raporlarına göre soruşturmaya konu LGBT derneklerine ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı hesaplarla Fransa, Almanya ve Hollanda'daki kamu kurumlarından 3,5 milyon dolara yakın fon aktarıldığı belirlendi. Ve Atina'da Aşil kalkanı krizi, füzeler bizde, düğme İsrail'de diyor. Atina'nın soygunumcu İsrail'le imzaladığı Aşil kalkanı hava savunma sistemi projesi Yunanistan'da casusluk ve kontrol tartışmaları yarattı. Ve Cumhuriyet gazetesi, milli irade hiçe sayılıyor denmiş. Son yerel seçimlerden sonra çok sayıda belediye el değiştirdi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 90'a yakın belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Güncel verilere göre Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden seçilen 5 büyükşehir ve 26 ilçe belediye başkanı cezaevinde. İstanbul'daki tutuklu ilçe belediye başkanı sayısı 12, tutuklama, transfer baskı ve kayyım uygulamaları tüm yönleriyle tartışılıyor. Son olarak Üsküdar'ın el değiştirmesi tepkileri büyüttü diyor. Ve Diriliş postası, operasyon Türkiye'de ses ABD'den geldi diyor, Avrupa Birliği'nden geldi diyor, size soracak değiliz diyor. Türkiye'de yapılan geniş kapsamlı ailem güvende soruşturmalarının ardından Avrupa Parlamentosu Türkiye röportörü Nako Sanchez Amor'un Ankara'ya ahlaki gündem dayatmakla suçlaması tepki çekti. Türkiye'nin aile anlayışı, toplumsal değerleri ve hukuk düzeni Brüksel'in ideolojik reçeteleriyle değil, kendi milletin iradesi ve kendi hukuk sistemiyle şekillenir dendi. Ve Hürriyet gazetesi, Şam'ı Avrupa'ya bağlayacağız. Şam'ı Avrupa'ya bağlayacağız diyor. Suriye'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke ilişkileriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanımızın Suriye ziyareti planlanıyor. SDG'nin kendini feshetmesi önemli adım. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz. Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanan bir Suriye var. Bunun pratikte inşa edilecek karayolları, demiryolları ile de hayata geçmesini hedefliyoruz demiş. Ve Karar gazetesi, savaş yüzünden Karadeniz'e açılamayan yüzlerce gemi Marmara'ya demirledi. Karadeniz otoparkı diyor. Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'deki seyir emniyetini zora soktu. 4 ayda 40'ı Türk sahipli ya da Türk bayraklı toplam 206 geminin vurulması nedeniyle çok sayıda ticaret gemisi İstanbul'daki demirleme sahalarını adeta parka çevirdi. Boğazlardan günlük geçiş sayısı 200'lerden 30'lara kadar düştü diyor.

0: Korkusuz Gazetesi, millet apoya villa yapanlara böyle sesleniyor, hakkımızı helal etmiyoruz. Eli kanlı terörist başına İmralı'da lüks konut yapılmasına çığ gibi tepki geldi. APO katiline bizim vergilerimizle konfor sağlayanları Allah'a havale ediyoruz dendi. Ve Milat Gazetesi, Ailem Güvende operasyonlarına destek yağdı. Uyuşturucu madde kullanımı, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında 5 il merkezli 15 ilde Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. Vatandaşlardan gençliği hedef alan bu sapkın sözde rol modellere yönelik operasyona destek yağdı. Çok sayıda sosyal medya hesabına ve internet sitesine erişim engeli getirildiğini belirten Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda çocukların aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Ve Milliyet Gazetesi, evlat ticareti diyor insanlığın utanç noktası. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra'nın kanlı kıyafetleri bulundu. Annenin satıldığı iddiası ve sonrasında ortaya çıkan ayrıntılar dehşeti büyüttü. Divri'de 11 Eylül akşamı çadırda uyutulduktan sonra kaybolduğu bildirilen Büşra Balıkçı'dan haber alınamıyor. Aramalarda bebeğin kanlı ve yırtılmış giysileri çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzakta bulundu. Jandarma ailenin ve çevre sakinlerin ifadelerine başvurdu. Baba Yusuf Balıkçı olay günü Büşra'nın yemeğini yediğini ve daha sonra uyuduğunu söyledi. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne Elif Balıkçı ise bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını, beyaz araçla gelen iki kişiden birinin Büşra'yı çadırdan aldığını öne sürdü. Bunun üzerine baba Balıkçı ve olayla ilişkisi olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alındı. Annenin fotoğraftan teşhis ettiği veteriner MÇ'de yakalandı. İddiaya göre bebeğin kaçırıldığını ya da yabani hayvanlar tarafından çadırdan götürülüp öldürüldüğü şüphesi verilmeye çalışıldı. Büşra bebeğin A.B.'yi R.B. ise kardeşinin kırmızı renkli bir araca bindirildiğini, annesinin kardeşinin nerede olduğunu bildiğini söyledi. Kayıp bebeği arama çalışmaları sürüyor. Ve Sabah gazetesi, sağlıkta dünya bizi örnek gösteriyor. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Erdoğan, başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı dedi. Ve LGBT illetini batı besliyor. Türkiye'de aileye hedef alan LGBT lobisinin batılı ülke ve vakıflarca fonlandığı belgelendi. Ailem Güvende adı altında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda LGBT lobisine ait 9 dernek ve 13 işletme incelendi. 162 kişi hakkında işlem yapıldı. MASAK, bazı ülkelerin kamu kurumları ile vakıfların ülkemizdeki 6 LGBT destekçisi derneğe toplam 3.359.167 dolar aktardığını tespit etti. Ve Sözcü gazetesi, Yunanistan tahrikle sürekli el yükseltiyor, Türkiye kınamakla yetiniyor. Atina 23 adayı İsrail silahlarıyla donattı. Ege'de İsrail'i arkasına alan Atina, Lozan ve Paris anlaşmasını çiğnedi. Tüfek bile koyamayacağı adalara füze, İHA, SİHA yığdı. Küstah provokasyon karşılıksız kaldı diyor. Ve Takvim gazetesi, Başkan Erdoğan sevdam dediği şehir hastanelerinin 27.sini Samsun'da açtı. 21 hastane daha yolda. Başkan Erdoğan Karadeniz'e şifa kapısı olacak 1458 yataklı hastanenin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'nin 21 şehir hastanesine daha kavuşacağının müjdesini verdi. Ve son gazetemiz, Türk'ün darbeler dönemi kapandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan terör eylemlerinden Gezi kalkınmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli ellerin kırıldığını belirterek Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmamasını da bu millet müsaade etmeyecektir dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Horonum, havayım.

0: varım, çay da çırayım. Ben harman...
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtım.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içtik.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: bir ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum.
0: Dönüşü de yok.
1: Bak, her şeyi söyledik birbirimize.
0: Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için

0: 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığının ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlardan kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hıdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa

0: nişanında, arkadaş kundura üzüm nişanında.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sam TV İçerti ve Sen Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turunu tamamladı ve malumunuz 12 Eylül darbe girişimi hafızalarda, özellikle bizim kuşağımızda çok önemli bir yer edinmişti. Her ne kadar darbeci generaller yargılanıp rütbeleri sökülüp cezalandırılmış olsa dahi 12 Eylül öncesi ve tabii ki 12 Eylül ihtilalinde yaşananlar hafızalarda derin izler bırakmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır açıklamasını yaptı.
1: Gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışla, yoksulluğa, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve

0: yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Samsun Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor. Hepsini tek tek kutluyorum.
1: Tabii ki 12 Eylül 1980 tarihi gerçekten Türkiye için çok önemli bir kırılma anıydı ve o dönemde pek çok siyasi lider tutuklandı, pek çok parti kapatıldı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi dahi kapatıldı ve demokrasiye geçiş tabii ki anayasanın kabulüyle beraber sağlanmış oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha olmayacak, artık defter kapanmıştır şeklindeki açıklamaları tabii ki çok çok önemli. Şunu da ifade etmek lazım. En son 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini hatırlıyoruz. Başarılsaydı eğer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar net söylemleri olmayacaktı. Yine darbeye maalesef zemin hazırlayacak bir takım gelişmeler ve tabii yasal değişimler de söz konusu olacaktı. Acı hatıralar unutulması gerekiyor ama unutmamak da lazım. Çünkü bir daha tekrar etmemesi için milletin de bu konuda uyanık olması gerekiyor. Evet, şimdi başka bir terör konusu. Türkiye'nin geleceğini gerçekten de karartan PKK terör örgütünün evet son gelinen noktadaki durumunu şimdi değerlendireceğiz. Çok önemli bir telefon bağlantım olacak. Malumunuz terörist Türkiye sürecine baştan beri karşı çıkan ve farklı tabii ki değerlendirmeler yapan İYİ Parti. Ve biz de öncelikle gelişmeleri tabii ekranlara getireceğiz. Sonrasında bir canlı telefon bağlantımız olacak. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Doktor Sayın Çömez ile konuya ilişkin bir söyleşimiz olacak. Onu da ekranlara taşıyacağız. Şimdi AK Parti kanadına bakalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Bingöl'de yaptığı konuşmada terörist Türkiye sürecine ilişkin son zamanlardaki en büyük mesaimizi harcadığımız, gururla harcadığımız bir iş oldu ve Allah'ın izniyle de başardık açıklamasında bulundu. Sonrasına bakacağız.
2: Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Bingöl'deyiz. Bingöl bugün aynı zamanda 12 Eylül'e, 12 Eylül faşistlerinin anayasasına %82 değil mi? %82 hayır, böyle anayasa olmaz diyerek cevap vermiş, hayır cevap vermiş. O gurur gününü yaşıyor aynı zamanda. Şimdi yeni dönemde inşallah 1 Ekim itibariyle milletvekillerimizle birlikte Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz. Cumhurbaşkanımız bunu bekliyor meclisten. Devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eden makam olarak terörist Türkiye meselesi bizim son zamanlardaki en büyük mesaimizi harcadığımız, gururla harcadığımız bir iş oldu. Ve Allah'ın izniyle de başardık. Teröre karşı mücadele vermiş olan bir milletin, çocuklarını şehit vermiş bir milletin, teröre çocuklarını şehit vermiş bir milletin raporu nasıl olur? Orada yazıyor. Teröristler neden terörü bıraktı? PKK neden bıraktı? Ya bıraktı, adam feshetti kendini. Diyor ki ben bundan sonra asker vurmayacağım. Vur mu diyeyim. Diyor ki ben bundan sonra polis vurmayacağım. Terörist diyor ki ben artık bundan sonra kimseye ateş etmeyeceğim. Ben artık bundan sonra silah kullanmayacağım. Kullan mı diyeyim, polis vur mu diyeyim, asker vur mu diyeyim. Diyor ki ben bundan sonra...

0: Hakkari'de bir anne oğlunun mezarı başında dua ediyor. Bir başka anne de Trabzon'da, benim milletvekili olduğum, benim memleketim, yani Trabzonspor'un memleketi diyeyim bir de, Trabzonspor'un şehrinde bir anne mezarı başında oğluna dua okuyor. Bir kulak veriyorsun ikisine, ikisi de Fatiha-i Şerif okuyor. Bir kulak veriyorsun, bakıyorsun ikisi de İhlas Suresini okuyor. Arkadaşlar, burada bir terslik yok mu? Burada bir terslik var. Birileri bizi fenalığına getirmiş. Anne diyor ki, anne diyor ki, benim bir oğlum dağda, bir oğlum askerde, bu işi bitirin. O annenin yüreğinden bakmak gerekiyor. Ben hiçbir gece uyuyamıyorum diyor. Bir oğlum öbür oğlumu vuracak. Arkadaşlar, unutmayın. Oğlu kim olursa olsun, anneler annedir. Ve bütün annelerin gözyaşlarının rengi aynıdır. Bunu unutmayın. Hükümetimiz de, Cumhur İttifakı da yatırımlarıyla beraber durmak yok, yola devam diyelim. Teşekkür
1: ederim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmesini yaptı. Biz de ekrana taşıdık. Tabii terör örgütü PKK'nın silah bırakacağına dair bir takım ifadeler de kullandı ama şimdi tam da bu noktada terörsüz Türkiye sürecine en baştan beri karşı çıkan İYİ Parti ve tabii ki Mersin ve Türkiye kamuoyunun da yakından takip ettiği önemli bir siyaset adamı Doktor Turan Çömez, İYİ Parti Grup Başkan Vekili, şu anda telefon attığımızda. Sayın Çömez, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Evet, sesimizi alabiliyor musunuz? Evet. Evet, geliyorum efendim sesimiz şimdi. Şimdi Sayın Çömez, tabii ki sizler mecliste yapmış olduğunuz konuşmalarla yani gerçekten de terörsüz Türkiye konusunda çok aydınlatıcı bilgiler de paylaşmıştınız. Gelinen noktada mecliste söz konusu yasalar kabul edildi ve şu anda terör örgütü PKK'nın silah bırakması, kendini gerçek anlamda feshetmesi bekleniyor. Ama şimdiye kadar biz bir bu konuya ilişkin olarak bir tepki veyahut da bir açıklama duymadık. Siz en başından beri olaya şiddetle karşı çıkan bir partinin mensubusunuz. Gelinen noktayı sizden alabilir miyiz efendim?
2: İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
5: Bu Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin...

0: fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
10: Ene başlarından kimi isimler şu anda Suriye'de devlet kademelerinde görev yapıyor ve Suriye'de Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiş durumda. Mazlum Abdi'yi götürdüler. Suriye Başkanı sözde, bana göre sözde, devlet başkanının danışmanı yaptılar. Şimdi böyle bir atmosferde siz neden bahsediyorsunuz? Bir yandan aşırıda birkaç sene önce bu ülkenin İçişleri Bakanı 86 tane terörist kaldı, ayakkabı numaralarını biliyordu. 86 tane kalmış teröristlerle siz kalkıp nasıl pazarlık yapıyorsunuz? Neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Bunları kabul etmek mümkün mü? Ondan sonra Gara'da bizim 15 tane askerimizi yıllarca rehin tutan alçaklar onları katlettiler. Onların fotoğraflarına bakan yine zaman İçişleri Bakanı dedi ki fotoğraflarına bakmaya yüreğim kalmadı. Ben dedi o kara yılanı bin parçaya bölmezsem suratıma tükürürüm dedi. Peki ne oldu şimdi kara yılanla pazarlık yapar hale geldiniz? Bütün bunları bir sineye mi çekelim? Şimdi Türkiye'nin her yerinde çözüm ona Azi adı altında terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşmüş eylemler yapılıyor. Daha şurada bir hafta önce İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Bülent Turan dedi ki yapılan eylemler yasaya aykırı dedikten sonra 30 saydım Türkiye'de kaç tane eylem yapılmış? Tam 32 tane eylem yapılmış. Hepsinde askerlerimizi şehit etmiş, katletmiş, alçak terör örgütü üyeleri var. Yanı sıra cari başının fotoğrafları var. Allah aşkına koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kim götürmeye çalışır? Bu kabul etmemiz başından beri söylüyoruz. Terörle mücadelenin şartları bellidir. Ekonomi atacaksınız. Piyadınızı atacaksınız. Siyasi adımlar atacaksınız. Kültürel adımlar atacaksınız, diplomatik adımlar atacaksınız, askeri istihbari adımlar atacaksınız. Bu topyekün uzun zamana yayılı ciddi bir mücadele yapmadınız. Bunu şimdi PKK ile pazarlık yapıyorsunuz ve bu alçaklarda gemi azıya almışlar. Maalesef Türkiye'nin her yerinde taziye adı altında terör propagandası yapıyorlar. Bunları bizim sineye çekmemiz, kabul etmemiz mümkün değil. Biz diyoruz, evet. Bu ülkede hırsız

0: ırk olmasın, soygun olmasın, rant olmasın, talan olmasın. Herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun. Herkes kimliğiyle, kültürüyle gurur duysun ama Türk bayrağının altında yaşamaktan onur duysun. Biz Türk milletinin bir ferdi olmaktan onur duysun. Atatürk çizmiş çok net. Kendini bu ülkenin vatandaşı kabul eden, kendini vatandaşlığıyla bu ülkeye bağlı kabul eden herkes bu ülkenin asil birinci sınıf vatandaşıdır. Türktür. Etnik kökeninin hiçbir önemi yok. Herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun. İnancıyla, düşüncesiyle, etnik kökeniyle, kültürüyle kurulursun. Bu bizim zenginliğimizdir. Bu toprakların bolluğudur, bereketidir. Ama siz bunları kaşıyarak, bunlar üzerinden provokasyonlar yaparak, bölücü propagandalar yapsanız, yanı sıra terör örgütü PKK'nın iki arkasında bunların emperyalistler vardır, planlı kurgulanmış örgütlerdir bunlar. Bu sürece siz bu şekilde yaklaşırsanız Türkiye'ye büyük haksızlık etmiş olursunuz. Onun için ihanetin zaman aşımı yoktur diyoruz. Terörün belinin kırılmasının yolu bellidir. Atılacak adımlar bellidir. 24 yıldır siz bunlarla ilgili hiçbir şey yapmamışsınız, yapamamışsınız. Bugün şimdi o cani başından medet umar hale getirmişsiniz koskoca Türkiye'yi. Bizim itiraz ettiğimiz bunadır.
1: Sayın Çömez, şimdi işte o söz konusu yasalar meclisten onaylandıktan sonra İYİ Parti'de çok ciddi bir çıkışın olduğunu anketler gösteriyor. Bakın son anket, isim vermeyeceğim ama yani inandırıcılık payı yüksek olan bir anket şirketi. Diyor ki AK Parti %28.38, Yeni Parti 26.9,5, İYİ Parti yani üçüncü sırada DEM Parti'nin önünde yer aldığı bir anket. Bu çok önemli bir ayrıntı. 8.21 şeklinde. Şimdi yani gerçekçi olmak lazım. İYİ Parti'nin çok hızlı bir yükseliş trendine geldiğini görüyoruz. Biz Mersin'den şahit oluyoruz. Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz olsun, Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz olsun, tam teşkilat ve tam saha çalışması yapıyorlar. Beldelere kadar, mahallelere kadar, kırsaldan kent merkezine çok ummalı bir çalışma var. Aksaray mitingi çok önemli olacak. Balıkesir'de gerçekten çok yoğun bir kalabalık. Aynı Mersin mitingi gibi oldu. Yani artık Merkez Sağ Partisi konumunda İYİ Parti'nin iktidar yolculuğu başladı diyebilir miyiz? Siz nasıl görüyorsunuz bu anket sonuçlarını ve gelinen noktada gerçekten İYİ Parti çok ummalı bir çalışma içerisinde.
0: Evet, milletimizi çok seviyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Vatanımızı, toprağımızı çok seviyoruz. Bayrağımızı çok seviyoruz. Ve bu ülkenin yarınları için mücadele büyük bir gayret içerisindeyiz. Dünyanın en zengin coğrafyası burası. Hem istiyoruz ki Türkiye'den yönetilsin. Türk bu ülkenin evlatları yönetsin. Ülkenin zenginlikleri, bollukları, bereketleri bu ülkede kalsın, bu ülkenin evlat, bu ülkenin zenginliklerinden istifade etsin. Gece gündüz uğraşıyoruz, gayret ediyoruz, mücadele ediyoruz ve sahada da bunun karşılığını görüyoruz. Vatandaşın İYİ Parti'ye karşı muazzam bir ilgisi var, muazzam bir güveni var ve itibarı var. Az önce siz de ifade ettiniz, en son Balıkesir'de miting yapıldı. 81'in üzerinde bir katılım ki Ağustos ayının ortasında o sıcakta Balıkesir'de bu kalabalığı bulmak mümkün değil. Fakat genel başkanımızı dinlediler ve bizim etrafımızda kenetlendiler. Bir ve beraber. Bu Türkiye'nin yarınları için ümit bir gelişmedir. Çalışmaya devam edeceğiz. Gayret etmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkenin tamamını kucaklıyoruz. Bu ülkenin bütününü kucaklıyoruz. Demokrasinin kurum ve kuralları işlesin istiyoruz. Hukukunu tesis edilsin istiyoruz. İnsan hakları ve özgürlükler kurumsallaşsın istiyoruz. Herkes birbiriyle kucaklaşsın. Kardeşçe yaşasın, eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun istiyoruz. Devlet kurumları şeffaf yönetilsin istiyoruz. Yanına kalmasın, hesap versin istiyoruz. Böyle bir devlet düzeni, böyle bir yönetim modeli arzu ediyoruz. Biz marjinal bir parti değiliz. Türkiye'nin tamamını kaplayan Atatürk milliyetçisi ama bu kültürün üzerine bina edilmiş bütün değerleri, Türkiye'nin bütün değerlerine sahiplenen bir partiyiz biz. Başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz. Sen genel başkanımız, partinin genel başkanı seçildiği günden itibaren partimizde bir yükselişte var. Kendisi gece gündüz gayret ediyor. Bizler gece gündüz yanar omuz omuza gayret ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye sahipsiz değil. Bununla başla uğraşacağız ve bu aydınlık yarınlara, güzel günlere taş inşallah.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız.
0: Ben teşekkür ediyorum Mersin'e, Mersin'e dostlara kucak dolusu selam. Çok oldu gelmeyeceksiniz. Tekrar geleceğiz, kucaklaşacağız. Bütün Mersin'e dostlarımıza, kardeşlerimize kucak dolusu selam. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Bir televizyon programı stüdyoda yapmıştık.
0: Evet.
1: İnşallah geldiğinizde ikincisini de gerçekleştirme imkanımız olur.
0: Evet. Bir noktayı istedim. Çok saygın bir gazetecilik yapıyorsunuz. Yerel medya demokrasinin kalbidir. Ve burada objektif bütün görüşlere önem veriyorsunuz, yer veriyorsunuz. Kararı milletimiz versin. Milletimizin ferasetiyle istiyorsunuz. Hakikaten çok saygın, çok önemli bir misyon üstlendiniz. Evet. Sizleri de tebrik ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Evet. Turan Çömez ismi gerçekten ülke siyasetinde çok çok önemli bir isim haline geldi. Cesur çıkışları. Ya muhalefet parti değil mi? Yani milletvekillerinde aranan en önemli şey cesur. Cesurca olayların üzerine gidilmesi. Bu çok önemli. Ki pek çok yolsuzluk konusunda belgelere dayalı bir takım değil mi sorgulamalar yapmıştı Sayın Çömez. İşte hani ideal siyasetçi profili. Tabii ki şimdi muhalefette görüyoruz. Bir de iktidarda görmek lazım değil mi? O zaman söylemlerinin ne kadar arkasında duracak? Ona da bakmak gerekiyor. Ama gelinen noktada şu anda gerçekten İyi Parti çıkışına devam ediyor. Tam kadro sağdılar. İnançlı bir yapı var. Zaman zaman çok önemli isimler ayrıldı partiden. Koray Aydın gibi ne bileyim yani işte parti kuran bazı isimler de oldular. Ama halk bir kere yani halk kurduğu zaman partiyi onu bırakmıyor. Ben hatırlıyorum ilk kongresine gittim. O zaman Genel Başkan Meral Akşener'di. Ve oradaki manzarayı gördüm. Herkes cebinden para koyarak kongreye kadar gitmiş ve bağışlarla kurulmuş bir partiydi. Ve büyük bir heyecan vardı. Çok da güçlü bir kadro oluşturmuştu. Sonrasında neler oldu? Gerçekten İyi Parti'de bir kopuşlar başladı. Ama sonrasında tekrar halkın yine ilgisiyle, alakasıyla, duruşuyla güçlenen bir parti haline geldi. Şimdi aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi içinde geçerli. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu dönemde ana muhalefet partisi konumundaydı Cumhuriyet Halk Partisi. Ve geçtiğimiz yerel seçimlerde birinci parti çıkarak sandıkta AK Parti'ye karşı ilk zaferini kazanmıştı. Çok önemli. Sonra ne oldu? Bilemiyoruz. Sonra yasalar gereği, butlan kararı vesaire şu bu derken CHP'nin içerisinden yine aynı MHP'nin içerisinden bir grup çıkarak İyi Parti'yi nasıl kurmuşsa aynı refleks CHP içerisinden de yaşandı ve yeni parti kuruldu. Şimdi kurulduğu gün ana muhalefet partisi oldu. Bu da bir ilk. Tarihte bir ilk. Ve gelinen noktada tabii çeşitli görüşler var. Nihayetinde artık uzlaşma zemininin ortadan kalktığını görüyoruz. Yani yeni parti ile CHP arasında bir uzlaşma söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. Ki malumunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmiş. Ankara ile Ankara ulaşımı ile ilgili istişarelerde bulunduğunu da sonrasında ifade etmişti. Ama bu buluşmayı farklı noktalara çeken kesimler oldu. Ve hatta Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçeceğine dair bir takım ifadeler de ortalarda gezindi, durdu.

0: Şimdi CHP nasıl baktı? Çünkü kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e çok yoğun bir kalabalıkla yürümüştü CHP. Ve onların içerisinde Ankara'da değil mi? Yani olay Anıtkabir Ankara'da. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da o noktada olması beklenir iken olmadı. Ve CHP Grup Başkanı Öztrak bir açıklama yaptı. Şöyle bir ifade kullandı. CHP'li, altını çizelim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette bulunmaması büyük bir hayal kırıklığıdır dedi.
1: Zindandan kurtarıp milletvekili yaptığı Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirdi. Tam da Türkiye'nin içinde bulunduğu bu coğrafyada yeni bir hikaye yazıldığı olağanüstü bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ni sırtlarından atılacak bir bagaj, tasfiye edilecek bir yük gibi görenlerin, 103 yıllık partimizin kendilerine siper yapmaya cüret edenlerin, televizyonlarda savunuculuğuna soyunan sesin hiç dilemiyorum ama diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirmesi hiç de masum bir girişim olarak görülemez. İsterseniz şöyle başlayayım. Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. İkinci söylemek istediğim şey de hususta budur. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum. Sadece 6 mıymış? Yani değerli arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Dimdik ayaktayız. Ve bizim ilkelerimizi benimseyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kollarımız açıktır. Şunu açıkça ifade etmek isterim. Ben Mansur Yavaş adına burada ne yapacağı, ne edeceği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim. Ama partimizin görüşlerini daha önce burada açıkladım. Kendi görüşlerimi ve partimizin partimizle ilgili duruşumuzu açıkladım. Hayır, Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız. Ama dediğim gibi o açıklamanın takdirini de milletimize bırakırız.
2: Tekrar bir şey olur mu efendim? Yani...
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
0: Evet, aslına bakarsanız Öztrak net konuştu. Ya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında yeni partiyle CHP'nin bir şekilde uzlaşması, ortak aday olarak değil mi, ilan etmesi gerekiyor. Ama şimdi yani CHP'nin içerisinde kalarak ayrılanların CHP'den hedefi haline gelen isimlerin bir tanesi de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Evet. Şimdi tam da bu noktada Seçer'in duruşunu ve tabii ki kararını değerlendirmek gerekiyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı çok önemli. Yani seçimlerde gerçekten Belediyeler Birliği Başkanı'nın tavırı ve pozisyonu çok çok önemli. Seçimin kaderini değiştirecek bir isim. Şimdi Başkan Seçer CHP'deyim ama orada da yok değilim. Çünkü Özgür Özel Başkan Seçer'le ilgili olumsuz bir cümle kurmadı. Biz yolumuza devam edelim. Başka bir takım konular var belediyeler açısından. Anlayışla karşılıyoruz. Ama öte yandan

0: Başkan Seçer net bir ifade kullandı. Dün CHP'deydim, bugün CHP'deyim, yarın da CHP'de olacağım şeklinde. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir araya getirebilecek konumda ve duruşta olan bir isim. Evet, Vahap Seçer. Önümüzdeki günlerde bunu çok konuşacağız ama şimdi az sonra çok önemli bir konuğum var. Çok önemli. Orhan Kemal Yüksel. Lojistik konusunda uzman bir isim. Geçenlerde bir yazı kalemi aldı. Ve dedi ki Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Türkiye ve Mersin açısından önemli bir tedarik merkezi oluşturabilir. Dikkat çekici. Şimdi oraya bakacağız. Savaşın seyri nereye doğru gidiyor? Yemen'de Husiler harekete geçti. Şimdi bir yandan Donald Trump da savaşı bitireceğim, şu ara seçimleri halledeyim, hemen savaşı bitireceğim söylemleri artık inandırıcılığı da yitirdi. Şimdi tam da bu noktalara geleceğim. Az sonra da stüdyo konuğum Orhan Kemal Yüksel olacak ama biz isterseniz gelin şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanalım. Son gelişmeleri ondan alalım.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV ve San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün ve hafta diliyorum efendim. Ve gündem çok sıcak haberlerle başladı. Son saatlerde yaşanan önemli gelişmelerle başladı ve gün içerisinde, hatta belki hafta içerisinde bu önemli gelişmelerin yansımalarını hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi şuradan başlayalım. Bugün ortaokul, orta seviyede, orta öğretimde yeni eğitim öğretim yılı başladı efendim ve tüm Türkiye'de ilkokullarda ve anaokullarda uyum süreci bir hafta öncesinde başlamıştı. Şimdi uyum süreci bitti. Yeni ve gerçek eğitim öğretim sürecine girildi. Anaokullarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve lisede tüm Türkiye'de 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 2026-2027 eğitim öğretim yılına bugün başladı ve başlayacak. Tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir eğitim öğretim yılı diliyoruz efendim. İyi dileklerle, güzellikle başlasın yeni eğitim öğretim yılı. Geride bıraktığımız aylarda ve yıllarda yaşamış olduğumuz olumsuzlukları yaşamamayı umut ederek başarılar diliyorum herkese, diliyoruz herkese. Tabii geride bıraktığımız aylarda ve yıllardaki olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla da Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı bakanlıklarla da koordinasyonunu arttırarak yeni kararlar aldı, yeni tedbirler aldı. Bu çerçevede istiyoruz ki daha doğru, daha güzel, daha iyi bir eğitim öğretim yılı başlasın ve devam etsin. Örnek verecek olursak tabii okullarda güvenlik ihtiyacı giderildi ve okullarda tüm Türkiye'de 31 bin güvenlikçi bahçe görevlisi adı altında okullarda görev alacak ki geride bıraktığımız aylardaki olumsuzlukların yaşanmaması ümidiyle. Bununla birlikte tabii okullara, öğrencilere, öğretmenlere yeni kurallar getirildi. Örneğin öğretmen ders cep telefonuyla derse giremeyecek, önlük giyerek derse girecekler. Öğrenciler okula telefon götüremeyecek, götürseler bile okul idaresine teslim edecekler. Okul içerisinde asla telefona bakamayacaklar. Veliler istedikleri zaman okula gidemeyecek, randevu alarak ancak gidebilecek. Okul kantinlerine çok sıkı denetim getirildi. Okul kantinlerinde satılabilecek ürünler belirlendi. O ürünlerde muhakkak okul kantini logosu olması gerekiyor ve okul kantinlerine bir taban fiyat uygulaması getirildi. Belirli bazı ürünler bakanlığın belirlediği fiyatın üstünde satılamayacak gibi düzenlemeler getirildi efendim. Tekrar tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Şimdi tabii gündemde dikkat çeken çok önemli gelişmeler var. Örneğin Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Bu soruşturma derinleşti ve

çeşitli gözaltılarla devam ediyor Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Gazeteci Selahattin Günday tutuklandı bu soruşturma kapsamında. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gazeteci Selahattin Günday tutuklandı ve kameramanı İdris Tiftikçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şöyle ki, olayın yaşandığı dönemde, yani Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklanması, cezaevine gönderilmesi ve cezaevinde hayatını kaybetmesi ile ilgili yaşanan dönemde gazeteci Günday'a istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlamaları yöneltildi ve gazeteci Selahattin Günday'la birlikte iki acil tıp teknisyeni de kasten öldürme iddiasıyla Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında suçlandılar ve gözaltına alındılar, tutuklandılar. Şimdi öte yandan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün gerçekleştiği dönemde doğal ölüm olarak Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün açıklandığı ve bu olaya ilişkin olarak da kendisinin avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat'la röportaj yapan Selahattin Günday'ın o dönemdeki röportajında ortaya koymuş olduğu veriler de soruşturmaya dahil edildi. İşin diğer bir ilginç yanı, efendim şöyle: Kurtlar Vadisi senaristleri de Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldılar. Neden? Şimdi bakın, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği günden 3 gün önce o dönemde televizyonlarda oynayan Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kozinoğlu adlı bir karakter olduğu ve o karakterin cezaevi bir istihbaratçı olduğu, dizide Kazım Kozinoğlu isimli karakterin istihbaratçı olduğu ve tutuklandığı, cezaevine konulduğu ve cezaevinde öldüğü, daha doğrusu öldürüldüğü gösterilmiş Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce. Ve tabii ki Kaşif Kozinoğlu'nun dizideki karakterin adı Kazım Kaşifoğlu. İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü aynı süreç dizide aktarılmış. 3 gün sonra da dizide olduğu gibi tıpkı Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetmiş. İşte bu nedenle de Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Bu da diğer ilginç bir gelişme Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada. Şimdi efendim diğer bir gelişmeye geçelim. Şöyle, FETÖ terör örgütünün Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında Ergenekon davası sürecinde görev alan, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 21 ihraç hakim ve savcı hakkında verilen zaman aşımı kararı kaldırıldı. Dosya yargılanma sürecinin önünün açılması için yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yani Zekeriya Öz'ün de dahil olduğu 21 FETÖ'cü hakim ve savcının yargılanma sürecindeki o zaman aşımı davalarda kaldırıldı. Davalar yeniden açıldı. Yeniden hızlı bir şekilde bu davalar yürütülecek. Şimdi gündemde olan diğer bir konu çok önemli ve ilginç. Antalya'da narkotik şube müdürü gözaltına alındı Emniyet Müdürlüğü'nde. Şöyle ki, Antalya Emniyet Müdürlüğü narkotik şube müdürü Ersin Dinçer Erdem'le şubenin eski müdürü uyuşturucu soruşturmasındaki dosyalara rüşvet karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına

altına alındılar efendim. Bu ilginç bir durum. Önemli ayrıntılara haber bültenlerinde yer vereceğiz. Diğer dikkat çeker bir durum, tartışılan bir durum da şu. AK Parti Burdur Milletvekili valiyi tehditle suçladı. Şöyle ki AK Parti Burdur Milletvekili Profesör Doktor Adem Korkmaz, vatandaşların şikayetlerini Ankara'da dile getirmesi nedeniyle Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek Ankara Valiliğinden yakın koruma talep etti. Bu da gündemde. Ayrıntıları haber bültenlerinde yer vereceğiz değerli seyirciler. Devam edelim efendim. Mersin'de çok önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi efendim. Çok önemli. Şöyle, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla koordineli bir şekilde Brezilya'dan ülkemize doğru bir geminin geldiği ve bu gemide uyuşturucu olduğu bilgisi elde edildi. Ve Mersin Limanı'na yanaşan Brezilya'dan gelen kuru yük gemisine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin geminin gövdesinin alt kısmında bir zula yaptıkları belirlendi. Bu zulaya dalgıç polisler denize dalarak geminin altındaki o zuladaki uyuşturucuları ele geçirdiler efendim. Zulada 12 ayrı paket halinde tam 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 1,5 milyar TL olduğu belirlendi. Uyuşturucu kokain. Tabii ele geçirilen bu uyuşturucuyla ilgili olarak çok sayıda kişi de 9 kişi de gözaltına alınmış durumda değerli seyirciler. Mersin Valisi Sayın Atilla Toros da bu önemli uyuşturucuyu gerçekleştiren ekibi ziyaret etti ve her birine teşekkür etti Mersin Valisi Sayın Atilla Toros. Ayrıntılara gün içerisinde yer vereceğiz değerli seyirciler ve siyasette, ekonomide, sosyal alanda yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Şu anda aktaracağız.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.

0: Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Sonuçlar meydana geldi. Tabii ki biz bunu şey olarak değerlendiriyoruz. Yani lojistik açısından biz ne yapabiliriz? Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Hangi alternatif güzergahları oluşturabiliriz diye bunu düşünerek ilerlemek istiyoruz. Biliyorsunuz bütün krizler yeni fırsatlar doğuruyor. Ortaya yeni fırsatlar çıkartıyor. Yani biz lojistikçiler olarak alternatif güzergahları oluşturmanın derdindeyiz şu anda. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber akaryakıt fiyatları arttı. Dövizde yükselişler oluyor. Bu hep enflasyona neden oluyor biliyorsunuz. Maliyetleri arttıran unsurlar deniz yolu navlununu ve karayolu navlunlarını arttırmaya başlıyor. Biz de biliyorsunuz Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumundayız. Orta Doğu'ya çok yakın bir konumumuz var Türkiye olarak. Türkiye Cumhuriyetleri'nin tam merkezi konumundayız. Burada Türkiye'ye düşen görev çok büyük ve çok stratejik. Gemilerin ulaşamadığı yere karayoluyla alternatif güzergahlar oluşturuyoruz. Tabii karayolu maliyetleri çok yüksek oluyor. Baktığınız zaman küçük bir örnek verecek olursam bir konteynerin maliyeti 1500-2000 dolarsa Cidde'ye bu karayoluyla 11-12 bin dolara mal oluyor. Neye yol açıyor? Büyük maliyetlere, malın maliyetine yansıyor. Ülkemize ve insanlara enflasyon olarak dönüyor biliyorsunuz.
5: Şimdi sizin daha önce bir açıklamanız vardı. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapanması Türkiye ve Mersin açısından yeni fırsatlar doğurabilir şeklinde. Onun biraz ayrıntılarını sizden alabilir miyim?
4: O bölgede biliyorsunuz hani siyasiler bir mücadele veriyor. Fakat burada ezilen, bundan mağdur olan halklar oluyor. Burada insanlara o savaşların maliyeti çok yüksek oluyor. Şimdi Suriye Savaşı'nı bugün yarın biter diye öngördüler, konuştular. 13 yıl sürdü. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı yine 5 yıldır sürüyor ve en şiddetli şekilde bu savaş artmaya devam etti. Şimdi İran-İsrail-Amerika gerilimi savaşında da bunun kısa süreceğini öngörüyorlar, söylüyorlar ama asla böyle olmayacağını ve bizim Türkiye ve Mersin olarak bundan bir fırsat elde etmemiz gerektiğini ortaya koyduk biz biliyorsunuz. Orada bir huzursuzluk oluştu. Biliyorsunuz ekonomi ve para huzursuzluğun olduğu yerde durmaz. Ve güvenli bölge olan Türkiye ve lojistiğin merkezi konumundaki Mersin'e Arap sermayesi günden güne artarak gelmeye devam ediyor. Bize düşen görev ise bu altyapıyı oluşturmak. Buradaki ulaşım, karayolu, depo, antrepo, liman ve alternatif kadrolarımızla beraber bu altyapıyı oluşturarak oradaki sermayeye gel dememiz gerekiyor. Çünkü burada huzurlu bir ortam var. Biz bundan kazançlı çıkmamız gerekiyor.
5: Şimdi Mersin bağlamında olaya baktığımız zaman hani hep böyle tartışıyorduk ya Mersin ne kenti değil mi? Yani
4: evet.
5: Sanayi kenti mi, turizm kenti mi, ticaret kenti mi, lojistik kenti mi? Artık bu tartışma bitti. Evet. Mersin son yatırımlarla lojistik kenti olduğunu
4: kesinlikle Mersin.
5: Ben öyle görüyorum.
4: Lojistik kenti. Baktığınız zaman Marmara'da tıkanmış bir bölüm var. O bölümün yani yatırımı artık kabul etmeyen bir yapıya sahip ve Mersin günden güne coğrafi konumu, stratejik alanı itibariyle tam bir lojistik merkezi oldu. Yani şöyle bunu altını dolduracak olursak Irak'ta bir Fav limanı var biliyorsunuz Basra Körfezi'nde çok büyük bir liman. Oraya Suudi Arabistan, Katar, Dubai gibi büyük ülkeler, ekonomiler, sermayeler, Arap sermayesi 17 milyar dolar liman yatırımı yaptılar ve o limanı yenilediler. O limana gelen ürünler Türkiye'den geçerek Londra'ya kadar ulaşacak, biliyorsunuz demir yoluyla bağlantılı. Bu demir yolu bağlantısının merkezi neresi tahmin edin? Mersin. Mersin organize sanayi civarında bir istasyon inşa ediliyor ve onun merkezi Mersin oluyor.
5: Bütün son günlerde yani şu konuşuluyor aslında lojistik sektörü, ama mesela biraz hani geriye doğru sarmak istiyorum. Evet. Şimdi bir Çukurova Havaalanı, uluslararası Çukurova Havaalanı önemli bir yatırım. Evet. Lojistik anlamında ciddi bir yatırım. Hızlı tren projesi devam ediyor. Evet. Mersin Limanı'nın genişletilmesi, büyümesi, süreç olumlu bir şekilde. Yani kapasitenin arttırılması. Yani neticesi sizin söylemlerinizle gelişmeler birbirini tamamlıyor gibi geldi.
4: Kesinlikle öyle. Şimdi buna ek olarak Türkiye Cumhuriyetlerle Türkiye'nin yakın ilişkisi ve bağlantıları neticesinde işte Türkiye Cumhuriyetlerden Hazar Denizi üzerinden gelip bir bölümü Mersin Taşıcı Limanı'ndan dünyaya açılan bir orta koridor. Devamında İstanbul 3. Köprü'den demir yoluyla Avrupa'ya giden bir koridordan bahsediyoruz. O orta koridorun denize açılan kapısı Mersin.
5: Harika.
4: Buna ek olarak kalkınma yolunu söylemiştik. Buna enerji yollarını da katarsak 6 tane büyük ulaşım aksının merkezi noktasına Mersin geliyor. Bunların içerisinde enerji koridorları var, otoyol bağlantıları var, demiryolu bağlantıları var. Zaten bahsettiğiniz Çukurova bölgesel havalimanımız var, kargo temelli. Bunların hepsi lojistiği güçlendiren önemli adımlar ve hepsinin merkezi konumuna Mersin geliyor. Biliyorsunuz hükümetiniz de açıkladı. Samsun'dan bir karayolu bağlantısı, demiryolu bağlantısı Mersin'e geliyor. Ha buradan Şırnak bölgesinden demiryolu ve karayolu bağlantısı, o da Mersin'e. Yani Türkiye'yi hem kuzeyden güneye hem doğudan batıya birleştiren nokta olarak Mersin, Tarsus, işte Yenice, Taşucu Havzası bildiğiniz lojistik merkezi haline geliyor. Burası bu anlamda büyük bir altyapısını tamamlandığına Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayacak.
5: Şimdi sayın izleyiciler, yani benim şunu merak ediyorum. Yani çok önemli bu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması acaba lojistik sektörüne nasıl yansır? Nihayetinde terör maalesef en önemli lojistik sektörünü ilgilendiriyor. Değil mi Sayın Yüksel? Şimdi Irak sorunsuz, Suriye sorunsuz ki malum ilişkiler vesaire. Şimdi terörsüz bir bölgede lojistik faaliyetleri ne ölçülerde ivme kazanır?
4: Biraz önce söylediğiniz gibi,
5: yani biraz politikayla yani böyle şey gibi geliyor bana.
4: Evet. Yani huzurun olduğu yerde yatırım olur, para olur, finans olur. O yüzden teröre yani 40 yıldan fazladır bir bütçe ayırmış, zaman ayırmış. Bir sürü şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Onları da buradan anmak istiyoruz. Kendilerine müteşekkiriz.
5: Yani Allah rahmet eylesin. Amin. Gazilerimize de acil şifalar diyelim.
4: Amin. Böyle bir ortamda, böyle bir durumda terörsüz Türkiye'yi ve Türkiye 100 yılını biliyorsunuz AK Parti iktidarlarının mottosu haline geldi ve bunu da hayata geçirmeye başladılar. Bundan birkaç yıl önce terörsüz Türkiye olacak diye söylenseydi belki inanmayanlar olurdu, ama şu anda gerçekleşti ve sona gelindi, bitti gibi bir şey. Bu sadece kendi sınırlarımızda değil, Irak, İran, Suriye bölgesinde de terörsüz bir bölge inşa ederek bu bölgeyi teröre harcadığı parayı, maddiyatı, finansı buradaki altyapıya, ulaşıma haliyle bizim alanımız olan lojistiğe büyük katkılar sağlamaya başladı. Bizler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine tırlarımızla ya da Doğu Beyazıt'a bu bölgelere tırlarımızı yolladığımızda yüreğimiz bir başka atardı, korkardık ne olacak, ne bitecek diye. Şimdi öyle bir derdimiz, öyle bir tasamız yok çok şükür. Çok rahat bir şekilde Türkiye'nin en ücra köşelerine lojistik faaliyetlerimizi çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Çok büyük katkıları var. Tabii bunu rakamlarla da güçlendirmek gerekiyor. Ama bunu süremiz yetmez herhalde.
5: Yetmez, evet.

0: huzurun olduğu bir ülkede yatırımlar yerini bulacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, ulaşım konusunda zaten önemli bir avantaj sağlayacak terör konusunun ortadan kaldırılması. Şimdi evet. MTSO seçimleri var. Evet. Yani sosyal medyada takım kaptanı Orhan Kemal Yüksel diye çok kişi açıklama yapıyor. Size sektörden çok büyük destek olduğunu biliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Burada kendilerine. Yani Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın sektörünüzle ilgili olarak yani bakış açısı şimdiye kadar ne oldu ve sizler nasıl bir duruş ortaya koyacaksınız seçilmeniz halinde?
0: Şöyle söyleyeyim, Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri var. Tarihi de belli oldu. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü. Yeri de belli oldu. Yerini kendileri açıklayacaktır. Şimdi ben buradan hata yapmak istemiyorum. Yurt içi nakliyeciler grubundan 19. komiteden bizler aday olduğumuzu belirttik. Geçmiş dönemlerde görev yaptık odada. Ben meclis başkan yardımcılığı yaptım. Meclis divanındaydım. Birçok problemi çözdük. Buradan onları sayacak olursam saatleri almaz. Gördük ki geldiğimiz noktada bıraktığımız yerde lojistiği göremedik. Çok gerilere gitmiş. Biz dedik ki bizden sonra gelecek arkadaşlar bu bayrağı daha yukarılara taşır ama maalesef öyle olmadığını gördük. Ve tekrar aday olmaya karar verdik. Çünkü lojistik dinamik bir sektör, yenilenmeye, dijitalleşmeye her gün bir lojistik modeli ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Yani karayolu, demiryolu, havayolu bunları birleştiren intermodal taşımacılık metotları var. Lojistikte dijitalleşme var. Yeşil lojistik diye bir kavram var. Bunları maalesef arkadaşlarımız hiç şey yapamadı yani gündeme getiremedi. Mersin'de bu anlamda lojistik yatırımı anlamında birkaç tane böyle tutmayan projeler dışında bir şeyler yapamadılar. Biz bu açıklığı görünce, eksikliği görünce tekrar aday olmaya karar verdik ekibimizle beraber. Sağ olsunlar, iyi ki böyle seçimler var. Bizler de insanlara yaklaşık 4-5 aydır sahadayım ben. Daha önceden telefon trafiğiyle insanlara ulaşıyordum. 8 aydır ben çalışma yapıyorum. 4-5 aydır da sahada insanları ziyaret ediyorum. Kendilerinin bir çayını kahvesini içmeye gittiğimde gerçekten dert yanıyorlar. Çok küçüldüklerini söylüyorlar. Lojistik içi olarak yani sahipsiz olduklarını belirtiyorlar. Bizler de tekrar aday olduğumuzu duyunca da çok seviniyorlar, desteklediğini evet. söylüyorlar. İnşallah 3 Ekim'de yapılacak seçimde bir zafer elde ettikten sonra lojistiği kaldığı yerden daha yukarılara taşıyacak bir sürü projemiz var. Onların hepsini hayata geçireceğiz inşallah. İnşallah bize destek vermeye devam etsinler. Kendilerine mahcup etmeyeceğiz.
1: Evet, Orhan Kemal Yüksel çok teşekkür ederim efendim. Bizleri kırmadınız. Sizce konuğumuz olduğunuz son olarak buradan isterseniz sektörünüze bir mesaj verin.
0: Sektörümüze şunu söylüyorum. Az kaldı. Sabredin, dayanın. İnşallah bizler geliyoruz. Mersin lojistiğini layıkıyla temsil edeceğiz. Listemizde sarı liste olarak şimdiden duyurmak istiyorum. Sarı listeye destek olsunlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olsunlar.
1: Evet. Efendim, şimdi Büşra Değerli Hava Durumu ekranda.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güne kısmen güneşli uyandık. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarın da kısmen güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesi Anamur'dayız. Anamur'da kısmen hava güneşli bugün. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda sıcaklık değerleri düşüyor ve 22 oluyor. Yarın da yer yer güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta yer yer sağanak yağış olacak. Aman dikkat diyelim. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık parçalı bulutlu arası olacak. Yarın ise kısmen güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Bozyazı'dayız. Kısmen hava güneşli. Bugün 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın da yer yer bulutlu ve güneşli bir gün bizi karşılayacak. Mut'tayız. Mut'ta bugün hava güneşli. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın da kısmen güneşli bir gün olacak ve 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Günlerdeyiz. Günlerde yer yer sağanak yağışlar olacak. Ardından güneş açacak. 29 derece gösteriyor termometreler. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın da yer yer güneşli bir gün olacak. Silifke'deyiz. Silifke'de bugün kısmen hava güneşli. 32 derece gösteriyor termometreler. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın da yer yer sağanak yağışlı olacak. 32 dereceyi de gösteriyor termometreler. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bugün hava oldukça nemli olacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece çok nemli olacak. Yarın ise kısmen güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve Mersin'in diğer ilçesine bakıyoruz. Tarsus'tayız. Tarsus'ta hava kısmen güneşli olacak bugün. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın da bulutlu ve güneşli bir gün bizleri karşılayacak. 31 dereceyi de gösteriyor termometreler. Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Aman dikkat diyelim. 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak ve 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli

0: zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRCB

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığını ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlardan kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Yeni parti henüz ilk kurultayını gerçekleştirmeden isim değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından gözler verilecek karara çevrildi. İncelemenin sonucunun önümüzdeki 1-2 ay içinde açıklanması bekleniyor. Şarkıcı Güllü'nün Yalova'da pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir ses kaydı dosyaya girdi. Kayıtta Güllü'nün kızının yanında bulunan Sultan Nur Ulu'nun olay hakkında konuşmaması için tehdit edildiği iddiası yer aldı. Davanın ilk duruşmasının 1 Ekim'de yapılması bekleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvurulacak. Öte yandan Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gazeteci Selahattin Günday'la iki acil tıp teknisyeni tutuklandı. FETÖ-PDY'nin Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan, aralarında Zekeriya Üzün de bulunduğu 21 ihraç hakim ve savcı hakkında verilen zaman aşımı kararı kaldırıldı. Dosya yargılama sürecinin önünün açılması için yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu şüphelilerinin dosyalarının rüşvet karşılığında temizlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü ile şubenin eski müdürünün uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. MHP Mersin İl Başkanlığı 19 Eylül Cumartesi günü yapılacak 15. Olağan İl Kongresi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kongrede teşkilatın yeni dönem hedefleri ve Mersin'de gerçekleştirilecek çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'deki 82 çevre ve sivil toplum kuruluşu Türkiye'ye plastik atık ithalatının durdurulması çağrısında bulundu. Ortak açıklamada Mersin, Adana ve Hatay'ın plastik atıklarının oluşturduğu çevresel yükle karşı karşıya olunduğu belirtilerek Doğu Akdeniz plastik atık çöplüğü değildir mesajı verildi. Mersin'de müstehcenlik ve fuhuş yapanlara yönelik yapılan çalışma sonrasında polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin limanında Brezilya'dan gelen kuru yük gemisine yönelik düzenlenen operasyonda 350 kilogram kokain ele geçirildi. Dalgıç polislerin de katıldığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulurken 9 şüpheli yakalandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grubun 2. haftasında Erciyes sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi yan açık sahada oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanın sahibi oldu. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı deplasmanda Karşıyaka'yı 79-73 mağlup etti.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: bizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
15: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
17: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
18: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook.

0: Takvimler 14 Eylül 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde siyasetten eğitime, güvenlikten asayişe, sağlıktan yerel gelişmelere kadar birçok önemli başlık ön plana çıkıyor. Ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbeler defteri kapandı mesajı geldi. Türkiye 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak denildi. Öte yandan yeni eğitim öğretim yılı başladı. Bakan Tekin'den öğretmenlere ve bakanlık personeline mesajlar var. Onları göstereceğiz sizlere. Adana merkezde 11 ilde suç örgütü operasyonu yapıldı. 64 şüpheli yakalandı. Mersin'de ise uyuşturucu operasyonundan cinayet ve trafik kazalarına, yangından tarihi kasaplar çarşısının restorasyonuna kadar gündem yoğun ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmasında Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlendirildiğini belirterek 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesinin daha hizmete alınacağını açıkladı.
1: Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışla, yoksulla, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde, karar da milletindir diyerek ses çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Samsun Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, hepsini tek tek kutluyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize başarılar temenni ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
0: Ve 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenler ve bakanlık personellerine video mesaj gönderdi. Tekin, çocukların yetişmesinde öğretmenlerin büyük sorumluluk taşıdığını vurgulayarak özverileri ve emekleri için teşekkür etti. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
2: Kıymetli meslektaşım, yeni eğitim öğretim yılının bu ilk gününde tahtanın önünde durduğunuz o anı ve umutla bakan yüzlerce gözle buluştuğunuz saf heyecanı sizinle beraber yüreğimde hissediyorum. Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını ve pırıl pırıl dimağlarını sizin şefkatinize bırakıyor. Bu ulvi emanetin temelinde sizin sağlam şahsiyetiniz, merhametiniz ve güvenilirliğiniz yatıyor. İnsan yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu işte bu erdemlerle taşıyorsunuz. Her biriniz çocuklarımızın hayatına dokunan o biricik, özgün ve yeri doldurulamaz rehberlersiniz. Bugün bir çocuğun başını okşarken ona söylediğiniz küçücük bir söz, yıllar sonra onun hayatında

0: yolunu bulacağı bir pusulaya dönüşecek. Onlara adil, erdemli ve sevgi dolu birer insan olmayı öğretmek bütünüyle sizin maharetli ellerinizde şekilleniyor. Yeni eğitim öğretim yılında hep birlikte ülkemiz için büyük bir hedefe doğru yürüyoruz. Bu yolda yarınlarımızı inşa edeceğimiz Türkiye yüzyılı vizyonu doğrudan sizin inancınız ve gayretinizle gerçeğe dönüşecek. Evlatlarımızı köklerinden güç alan, ahlaklı, donanımlı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirme gayemizin tezahürü Türkiye yüzyılı marif modeli de en çok sizin şefkatli yüreğinize ve bilginize emanettir. Sınıflarınızda çocuklarla baş başa kaldığınızda verdiğiniz o muazzam emeği bütün kalbimle görüyor, biliyor ve bu kıymetli sorumluluğu sizinle paylaşıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki evlatlarımızın ellerinden sımsıkı tutuyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yılınızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını içtenlikle diliyorum. Sevgili çalışma arkadaşım, Marif ailemiz için yepyeni bir döneme daha başlıyor. Eğitim yuvalarımızın kapılarını yavrularımıza açmanın tarifsiz coşkusunu yaşıyoruz. Evlatlarımız o neşeli sesleriyle okulları doldururken bu büyük kavuşmanın ardında yatan sarsılmaz emeğinizi ve gayretinizi yüreğimde hissediyorum. Anneler ve babalar göz bebeklerini bizlere emanet ediyor. Yavrularımız ise tertemiz zihinleri, uçsuz bucaksız hayalleri ve umutlarını okullarımıza taşıyor. Bu büyük emaneti hakkıyla omuzlamak ancak özveriniz ve insana duyduğunuz derin saygıyla mümkün oluyor. İnsan yetiştirmenin o mukaddes sorumluluğuna kurumlarımızın her bir noktasında nefes veriyorsunuz. Her biriniz çocuklarımızın güvenle büyümesi için çabalayan kıymetli mesai arkadaşlarımsınız. Görevinizi ifa ederken işinize kattığınız içtenlik evlatlarımızın hayatına daima iyilikle dokunuyor. Bugün çocuklarımız için gösterdiğiniz çaba memleketin her köşesinde evlatlarımızın yıllar boyu sırtını yaslayacağı sağlam bir duvara dönüşüyor. Bizler ülkemizi umut dolu ufuklara taşırken asıl kudretimizi sizin bu adanmışlığınızdan alıyoruz. Hedeflerimizi çizen Türkiye yüzyılı vizyonu bizzat sizin memleket sevdanız ve el birliğiyle yükselecek. Marif camiamız adına gösterdiğiniz o büyük titizliği ve eğitimin ufuklarına kazandırdığınız değerleri takdir ediyor ve bu onurlu yürüyüşte sizlerle beraber olmanın kıvancını yaşıyorum. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılımızın tüm Marif ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
1: Adana merkezde 11 ilde Şimşekler suç örgütü operasyonu düzenlendi. Yurt dışında firari Halim Şimşek'in liderliğini yaptığı öne sürülen örgüte yönelik operasyonda 97 şüpheliden 64'ü yakalandı. Aralarında yanlarında iki el bombası, 12 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
2: Adana merkezli 11 ilde yurt dışında firari Halim Şimşek'in liderliğini yaptığı öne sürülen Şimşekler suç örgütüne operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 97 şüpheliden 64'ü yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, şarjörler,

0: 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında örgütün planladığı saldırılarda kullanmak üzere silah ve bombaları çocuk oyun alanlarındaki depolarda sakladığı belirlendi. Örgütün finansal ağı da mercek altına alındı. Masak raporları doğrultusunda banka hesaplarına bloke konulurken 6 şirket, 4 ticari şirket, 4 lüks taşınmaz ve 13 araca el koyma işlemi uygulandı. Firari örgüt lideri Halim Şimşek'le diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Mersin Limanı'nda su altına gizlenmiş 350 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Brezilya'dan gelen kuru yük gemisine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuyla bağlantılı 9 şüpheli yakalandı.
0: Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen kuru yük gemisine düzenlenen operasyonda su altına gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 9 şüpheli yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda ekipler geminin gövde alt kısmını da mercek altına aldı. Şüphelilerin uyuşturucuyu dalgıç marifetiyle çıkarmayı planladığının belirlenmesi üzerine sualtı polisleri de operasyona dahil oldu. Dalgıç polisler geminin dış alt gövdesindeki motor soğutma suyu bölümünde bulunan Zula'ya ulaştı. Burada 12 pakette toplam 350 kilogram kokain ele geçirildi.
2: Kokain maddesi.
0: Operasyonda dalış ekipmanları ve sualtı deniz skuterı da bulundu. 9 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
1: Ve Mersin'den devam ediyoruz. Müsteşcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik ailem güvence operasyonunda 50 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda silah ve çeşitli suç unsurları da ele geçirildi.
0: Mersin'de müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ailem güvende operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.
3: Tamam, öylece kal. Öylece kal.
0: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
4: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle.

0: 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
7: Olay Doğatepe Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Süer, eşi Narin Süer'in çalıştığı iş yerine gitti. İkili arasında konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Süer yanında bulunan silahla eşi Narin Süer'e ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. İsmail Süer hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
8: Mersin'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda araçta bulunan 4 yabancı uyruklu kişi kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken yaralanan olmadı. Araçta ise maddi hasar oluştu.
7: Mersin'de seyir halindeki otomobil manevra yaptığı sırada motor kısmından alev aldı. Araçta bulunan 4 yabancı uyruklu kişi sürücünün otomobili durdurmasıyla kendilerini dışarı attı. Olay Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de Toros Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
8: Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
7: Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştığı kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza D400 karayolunun

0: Şahin Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
1: Adam nasıl uğrayıyorsunuz arkadaş?
0: Tarsus yönüne ilerleyen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçerek Adana istikametine giden başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmada 6 yaşındaki E.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
4: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruf

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi.

0: Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığını ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlardan kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksim mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi. Düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılması

0: Atıcı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek adaylığını bildirdi. Türkiye'de tütün ürünlerinin satış ve kullanımına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağının Eylül'de değerlendirilmesi, Ekim'de AK Parti grubunda görüşülmesi ve Kasım'da meclise sunulması planlanıyor. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Başvurular 25 Eylül tarihine kadar alınabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Yeni nesil organize suç gruplarıyla dijital platformlardaki uzantılarına yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve başsavcılıkların koordinasyonundaki çalışmada 1008 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, güneş ve rüzgarın elektrik üretimindeki payını önemli ölçüde yükseltti. Güneşin payı %11,6'ya, rüzgarın payı ise %12,1'e ulaştı. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilimin ardından yönünü Avrupa Birliği'ne çevirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, AB ile stratejik bir ortaklık ve benzersiz bir ittifak kurmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Valisi Atilla Toros'un yönettiği toplantıda üniversite öğrencilerinin barındığı yurtların mevcut durumu ve yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Görüşmede hizmet kalitesinin artırılması ve öğrencilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar da ele alındı. Mersin'de 10 çiftçiye alternatif ve kazançlı tarım ürünlerini teşvik etmek amacıyla 10 bin enginar fidesi ücretsiz verildi. Uygulama kapsamında 2 yıl sonra geri alınacak yumrular yeni çiftçilere aktarılacak. Mersin'in yaklaşık bir asırlık tarihi Kasaplar Çarşısı, Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmasıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Zamanla özgün dokusunu kaybeden yapı, tarihi karakterine uygun biçimde yenilenecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 50 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilerin hesapları üzerinden yaklaşık 7,6 milyar liralık işlem yapıldığı belirlenirken çok sayıda dijital delile el konuldu. Mersinli Muay Thai sporcuları İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 750 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Mersin ekibi 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Mersin Spor Amatör Lig ekiplerinden Mersin Kartal Yurdu savunma oyuncusu Aytaç Öden'i kadrosuna kattı. Mersinli okçu Mehmet Emin Şanal, Antalya'da düzenlenen Yeşilay Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda klasik yay büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Şanal'ın yanı sıra iki Mersinli sporcu Türkiye'nin en iyi 16 okçusu arasına girerek A milli takım seçmeleri sezon finaline katılma hakkı kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: oku. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 0 33.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm gözümün.

0: beni.
1: Reklam tanıtım.
2: Ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
9: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590.

0: Bu bir sümbül grup kuruluşudur.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana

0: Yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığını ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarda kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda

0: Oku. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Alo? Orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Aşkım.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi. Düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılması hedefleniyor. CHP'de kurultay öncesi genel başkanlık yarışı hareketlenmeye başladı. Çok adaylı geçmesi beklenen kurultayda adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek adaylığını bildirdi. Türkiye'de tütün ürünlerinin satış ve kullanımına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağının Eylül'de değerlendirilmesi, Ekim'de AK Parti grubunda görüşülmesi ve Kasım'da meclise sunulması planlanıyor. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Başvurular 25 Eylül tarihine kadar alınabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Yeni nesil organize suç gruplarıyla dijital platformlardaki uzantılarına yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve başsavcılıkların koordinasyonundaki çalışmada 1008 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, güneş ve rüzgarın elektrik üretimindeki payını önemli ölçüde yükseltti. Güneşin payı %11,6'ya, rüzgarın payı ise %12,1'e ulaştı. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilimin ardından yönünü Avrupa Birliği'ne çevirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, AB ile stratejik bir ortaklık ve benzersiz bir ittifak kurmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Valisi Atilla Toros'un yönettiği toplantıda üniversite öğrencilerinin barındığı yurtların mevcut durumu ve yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Görüşmede hizmet kalitesinin artırılması ve öğrencilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar da ele alındı. Mersin'de 10 çiftçiye alternatif ve kazançlı tarım ürünlerini teşvik etmek amacıyla 10 bin enginar fidesi ücretsiz verildi. Uygulama kapsamında 2 yıl sonra geri alınacak yumrular yeni çiftçilere aktarılacak. Mersin'in yaklaşık bir asırlık tarihi Kasaplar Çarşısı, Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmasıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Zamanla özgün dokusunu kaybeden yapı, tarihi karakterine uygun biçimde yenilenecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 50 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilerin hesapları üzerinden yaklaşık 7

1,6 milyar liralık işlem yapıldığı belirlenirken çok sayıda dijital delile el konuldu. Mersinli Muay Thai sporcuları İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 750 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Mersin ekibi 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Mersin Spor Amatör Ligi ekiplerinden

sayısı oldu. Şanal'ın yanı sıra iki Mersinli sporcu Türkiye'nin en iyi 16 okçusu arasına girerek A milli takım seçmeleri sezon finaline katılma hakkı kazandı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: 0533 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yine akşamüstü aklıma gelir gözlerin, yine bir şarkı olur bizim hikayemiz. Yazılır kalbimin en derinine, bir şarkı olur bizim hikayemiz. Yazılır kalbimin en derinine.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemdene çıkan konular neler? Son saatlerde neler yaşandı sizlere aktaracağız. Tabii bugün eğitim öğretim yılı başladı. Herkese, bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, milli eğitim çalışanlarına, velilere sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl diliyoruz. Birazdan bu konunun ayrıntılarına geleceğiz tabii ki. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt gezileri gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda Samsun'daydı. Samsun'da da sevgi seviyle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Samsun'da şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde de vatandaşlara hitap etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
2: Gençler, Samsun bizim gururumuz. Samsun bizim göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık. Bundan sonra da olmayacağız.
1: Samsun Şehir Hastanesi'nin 17 milyar liralık yatırımla hayata geçirildiğini belirten Erdoğan, 1458 yatak kapasiteli hastanenin bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Türkiye'de 27 şehir hastanesinin tamamlandığını, yapımı süren 13 ve proje

0: aşamasındaki 8 hastanenin de tamamlanmasıyla 21 yeni şehir hastanesinin daha hizmete gireceğini açıkladı.
1: Burası bak Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beni gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip. 1458 yatak kapasitesi. 230 yoğun bakım yatağı. Yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi. 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Bitmedi. 3 MR. 3 tomografi. 6 ultrason. 34 röntgen olmak üzere hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı. Şunu da ifade etmek istiyorum. Şehir hastanemiz hükümetlerimiz döneminde Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir. Yatırımlarımızla şehrimizi Karadeniz'in önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Son 25 yılda Samsun'da 3551 yatak ve 120 diş üniti kapasitesinin 27 yeni sağlık tesisiyle inşa ettik.
0: Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.
1: Evet, Samsun Şehir Hastanemiz tüm Samsunlulara, çevresine inşallah dertlilere derman olsun. Ya Allah, Bismillah.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı ve orada da yine bir konuşma yaptı.
1: Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle vazifeleri sırasında şehit düşen öğretmenlerimizle birlikte afetlerde, kazalarda hayatını kaybeden hocalarımızı, ebediyete uğurladığımız tüm eğitim neferlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Şunu bir defa tüm kalbimle ifade etmek isterim. Bugün burada olduğu gibi her eğitim öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Gençlerimizle, evlatlarımızla her buluşmamızda şuna şahit oluyorum. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştiren

0: yetiştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Sadece eğitimde değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda maşallah çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi. PISA sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. İstikbalimizin güvencesi olarak gördüğümüz her bir evladımızın bugün bir kez daha alnından öpüyor, hepsini muhabbetle kucaklıyorum.
1: Milli Eğitim Bakanı Sayın Tekin bir video mesaj yayımladı. Bu video mesaj bütün öğretmenlerin cep telefonlarına gitti, bütün okulların sitelerine gitti ve basına servis edildi. Bakan Tekin yayımlamış olduğu video mesajda başarılar diledi öğretmenlere, öğrencilere ve yapmış olduğu konuşmasında hem öğretmenlere hem de öğrencilere önemli mesajlar verdi.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve bakanlık personeline video mesajla seslendi.
3: Kıymetli meslektaşım, yeni eğitim öğretim yılının bu ilk gününde tahtanın önünde durduğunuz o anı ve umutla bakan yüzlerce gözle buluştuğunuz saf heyecanı sizinle beraber yüreğimde hissediyorum. Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını ve pırıl pırıl dimağlarını sizin şefkatinize bırakıyor. Bu ulvi emanetin temelinde sizin sağlam şahsiyetiniz, merhametiniz ve güvenilirliğiniz yatıyor. İnsan yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu işte bu erdemlerle taşıyorsunuz. Her biriniz çocuklarımızın hayatına dokunan o biricik, özgün ve yeri doldurulamaz rehberlersiniz. Bugün bir çocuğun başını okşarken ona söylediğiniz küçücük bir söz,

0: yıllar sonra onun hayatında yolunu bulacağı bir pusulaya dönüşecek. Onlara adil, erdemli ve sevgi dolu birer insan olmayı öğretmek bütünüyle sizin maharetli ellerinizde şekilleniyor. Yeni eğitim öğretim yılında hep birlikte ülkemiz için büyük bir hedefe doğru yürüyoruz. Bu yolda yarınlarımızı inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrudan sizin inancınız ve gayretinizle gerçeğe dönüşecek. Evlatlarımızı köklerinden güç alan, ahlaklı, donanımlı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirme gayemizin tezahürü Türkiye Yüzyılı Marif modeli de en çok sizin şefkatli yüreğinize ve bilginize emanettir. Sınıflarınızda çocuklarla baş başa kaldığınızda verdiğiniz o muazzam emeği bütün kalbimle görüyor, biliyor ve bu kıymetli sorumluluğu sizinle paylaşıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki evlatlarımızın ellerinden sımsıkı tutuyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yılınızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını içtenlikle diliyorum.
1: Bakanlık
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtım.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu

0: İlkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
5: Yine içinde bulunduğumuz hafta aylık haftası. Aylık emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın yüzyıllardır yaşattığı önemli bir kültürümüzdür. Ve bu kadim Anadolu topraklarının özel bir kültürüdür. Esnaf ve sanatkarlarımız da bu değerli bugün kentlerimizde yaşatmaya, mahallelerimizin ve çarşılarımızın canlılığını korumaya devam ediyor. Alın teriyle, emeğiyle Mersin'imizin ekonomisine ve sosyal yaşamına katkı sunan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın aylık haftasını kutluyor. Kendilerine bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum. Yine bu hafta, içinde bulunduğumuz hafta Avrupa Hareketlilik Haftası. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği delegasyonuyla burada kapanışını yapmıştık bu haftanın. Bu yılda Türkiye Belediyeler Birliği'nin de işbirliğiyle ve Avrupa Birliği delegasyonuyla çarşamba günü ayın 16'sında Mersin'de bu etkinliklerin startını vereceğiz ve yurdun dört bir yanında Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanacak. 16-22 Eylül tarihi arasında Avrupa Hareketlilik Haftası'nı herkes için hareketlik, nesiller arası adalet temasıyla Mersin'de dolu dolu da yaşatacağız. Bizim için hareketlilik, çocuklarımızın ve kadınlarımızın kentin her noktasına güvenle ulaşabildiği, özel gereksinimli bireylerin kent yaşamına eşit katıldığı, gençlerimizle büyüklerimizin bir araya gelebildiği, çevreyi kirletmeden ulaşım sağlayabildiğimiz insan odaklı ve sürdürülebilir bir kent anlayışıdır. Avrupa Hareketlilik Haftası'nı da bu anlayışımızı görünür kılmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ulaşımda bir duyurum olacak. Bugün itibariyle toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarımızda kış seferi saati uygulamasına geçilmiştir. Kış sefer saatlerine bugünden itibaren TEX'in mobil uygulaması ve ulaşim.mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza önemli duyurulur.
6: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin'in tarihi kent merkezini eski haline döndürme, otantik haline döndürme, turistik bir nokta haline getirme.

0: Bitirme yönündeki projelerine devam ediyor. Bilindiği üzere uzun yıllar Mersin Büyükşehir Belediye makamı olarak da kullanılan, halk arasında taş bina olarak bilinen o güzel tarihi binada restore ediliyor ve kent müzesi olarak hizmet verecek. Ayrıca o binaya yakın Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan, uzun süre sebze meyve hali olarak hizmet veren, sonrasında çeşitli sektörlerde esnafların biriktiği bir çarşı olarak hizmet veren, son olarak da kasaplar çarşısı olarak hizmet veren o çarşı, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu projeyle restorasyonuna başlandı.
1: Mersin'in kent hafızasında önemli bir yere sahip yaklaşık bir asırlık kasaplar çarşısı restorasyonla yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan çalışmayla Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen tarihi yapının özgün mimari karakterinin korunması hedefleniyor. İlk döneminde sebze ve meyve satışının yapıldığı ve sebzeli olarak adlandırılan yapı zamanla kasapların ve farklı dükkanların bulunduğu bir çarşıya dönüştü. Yıllar içinde yapılan eklentiler ve tahribatlar nedeniyle tarihi dokusunun bir bölümünü kaybeden yapı restorasyonla yeniden ele alınacak.
2: Kent tarihinin önemli yapılarından biri olan Kasaplar Çarşısı yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip. Bu yapıyı tarihi dokusuyla koruyarak yeniden kent yaşamına kazandırmayı amaçlıyoruz. Zaman içerisinde farklı işlevler üstlenilen bu yapı, kasap ve çeşitli dükkanların bulunduğu bir çarşı olarak varlığını sürdürmekteydi. Ne yazık ki yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle yapının özgün mimari karakterinin kaybolduğunu görmekteyiz. Mersin Çarşısı'nın merkezinde yer alan bu yapı, bulunduğu konum itibariyle de kentimizin önemli buluşma noktalarından biri olmaya adaydır. Bu nedenle Kasaplar Çarşısı restorasyonu çevredeki tarihi kültürel alanlarla birlikte değerlendiriyoruz. Mızı Lacivert Kent Meydanı, Karamancılar Konağı, Kent Müzesi olarak taş bina ile birlikte Kasaplar Çarşısı Mersin tarihinin merkezinde birbirini tamamlayan önemli bir kültür rotası parçalarını oluşturacaktır. Özellikle taş binada hayata geçireceğimiz Kent Müzesi ile birlikte Kasaplar Çarşısı arasındaki yakınlık ve işlevsellik ile bu bölgenin yerel halkı ve turistleri için çok daha güçlü bir deneyim alanına dönüşmesi sağlanacaktır.
1: Kasaplar Çarşısı, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı, Karamancılar Konağı ve Taş Binada oluşturulacak Kent Müzesi ile birlikte kent merkezinde yeni bir kültür rotasının önemli duraklarından biri olacak.
0: Büyükşehir Belediyesi ayrıca çiftçilere desteklerine devam ediyor. Üreticilere Silifke ilçesinde enginar yumrusu dağıtıldı.
1: Mersin'de tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla 10 üreticiye %100 hibeli toplam 10 bin enginar yumrusu dağıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde gerçekleştirilen destekle üreticilerin katma değeri yüksek yeni ürünlere yönlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında üreticiler 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu belediyeye teslim edecek. Böylece geri alınan yumrular yeni üreticilere dağıtılarak destek sürdürülecek.
3: İklim yapısı, toprak yapısından dolayı Silifke'yi tercih ettik. Don olmayan, yani soğuk zararı olmayan yerde daha çok yaygınlaştırmak istiyoruz. Ilıman bölgelere daha çok adapte olmuş, yumru şeklinde yumruları parçalar haline getirip toprağa ekim yapılmasını tavsiye ediyoruz. İklim çok sıcaklara kalmadan ve daha sonra vejetatif gelişimini tamamladıktan sonra Nisan ayı gibi ürün almak istediğimiz için dikim tarihleri bu aralıklarda. 2025 yılında başlattığımız bu projeyi her verdiğimiz çiftçiye 2 yıl sonra kaç adet verdiysek geri alabilecek şekilde, yani sürdürülebilir bir proje olarak hazırladık ve 2026'da teslim ettiğimiz yumruları 2028 yılında her çiftçimizden geri alıp onu da yine başka çiftçilerimizle buluşturmak istiyoruz. Biz Mersin genelinde tamamen yerli çeşitler veya böyle spesifik çeşitlerle Mersin çiftçimizin yanında oluyoruz. Mesela bahsedecek olsak Gülnar'da atalık nohut, leklek fasulyesi, yerli sarı buğday.

0: Buğday, ona keza fidan projelerimiz olmakta. Aydıncık'ta salatalık, Erdemli'de sırık domates.
1: Belediyenin Mersin genelinde farklı yerel ürünlere yönelik destek projeleri de devam ediyor.
2: Çilek ve farklı narenciye, aynı zamanda abakado, bu tip muz, bunlara ağırlık veriyorduk. Piyasamız iyi olursa tabii ki bir getirisi olacak bize. Biliyorsunuz çiftçilerin en büyük sermayesi umuttur. Bir umut. Ben inanıyorum ki gerçekten hem ülkemize hem de kendi bölgemize enginarın bir getiri sağlayacağına inanıyorum.
3: Önce enginar üretimi yapmadık. Bu yıl ilk olacak. Geçen sene böyle bir dağıtım olmuştu. Biz de muhtarlarımızdan öğrendik. Bu sene için tekrardan başvuru yaptık. Bu şekilde haberimiz oldu. Çilek üretimi yapıyorduk ama maliyeti yüksekti. Bir taraftan da bizi zarara sokuyordu. Enginar hem sağlık açısından hem maliyet olarak bizi çok zorlamayacak bir bitki. O yüzden bu şekilde ilerleme kararı aldık. İlerisi için de bize güzel sonuçlar vereceğini düşünüyoruz. Ya bir kadın üretici olarak ben de bu durumun içinde olmaktan mutluluk duyuyorum ve bize de bu imkanları sağladıkları için gerçekten hem kadın üreticiler adına hem de Vahap Seçer adına gerçekten gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum.
4: Mersin'de üzücü bir olay yaşandı. Bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. Sonrasında da kendi canına kıydı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail Süer konuşmak için gittiği iş yerinde eşi Narin Süer'i tabancayla öldürdü. Ardından silahla kendi yaşamına son verdi. Olay Doğatepe Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Süer, eşi Narin Süer'in çalıştığı iş yerine gitti. İkili arasında konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Süer yanında bulunan silahla eşi Narin Süer'e ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. İsmail Süer hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Mersin'de çok önemli uyuşturucu operasyonu, dev bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Brezilya'dan Türkiye'ye, Mersin'e geldiği belirlenen gemide, Mersin limanında o gemi demirlediğinde arama yapıldı. Düzenlenen operasyonda geminin su içerisindeki alt kısmına özel bir zula yapıldığı belirlendi. Dalgıç polisler o zulayı açtı ve 350 kilo uyuşturucu ele geçirdi.
1: Mersin limanına Brezilya'dan gelen kuru yük gemisine düzenlenen operasyonda su altına gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 9 şüpheli yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda ekipler geminin gövde alt kısmını da mercek altına aldı. Şüphelilerin uyuşturucuyu dalgıç marifetiyle çıkarmayı planladığının belirlenmesi üzerine sualtı polisleri de operasyona dahil oldu. Dalgıç polisler geminin dış alt gövdesindeki motor soğutma suyu bölümünde bulunan zulaya ulaştı. Burada 12 pakette toplam 350 kilogram kokain ele geçirildi.
5: Kokain maddesi.
1: Operasyonda dalış ekipmanları ve sualtı deniz skuterı da bulundu. 9 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
4: Mersin'de Tarsus ilçesi merkezli yasa dışı bahise yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adres basıldı. Aramalar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamlı

0: 132 bin liralık işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandı. Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde siber suçlarla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmada 80 şüphelinin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlendi. Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
1: Adana merkezli 11 ilde Şimşekler olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı.
0: Adana merkezli 11 ilde yurt dışında firari Halim Şimşek'in liderliğini yaptığı öne sürülen Şimşekler suç örgütüne operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 97 şüpheliden 64'ü yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında örgütün planladığı saldırılarda kullanmak üzere silah ve bombaları çocuk oyun alanlarındaki depolarda sakladığı belirlendi. Örgütün finansal ağı da mercek altına alındı. Masak raporları doğrultusunda banka hesaplarına bloke konulurken 6 şirket, 4 ticari şirket, 4 lüks taşınmaz ve 13 araca el koyma işlemi uygulandı. Firari örgüt lideri Halim Şimşek'le diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Mersin'de de fuhuş ve müstehcenlik operasyonu yapıldı, baskınlar gerçekleştirildi, gözaltılar var.
0: Mersin'de müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.
2: Tamam, öylece kal. Öylece kal.
0: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Şüpheliler hakkında müstehcen içerik üretme, fuhuşa aracılık etme ve fuhuş için yer temin etme gibi suçlardan işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonların Mersin'in yanı sıra 4 il merkezli toplam 15 ili kapsadığını ve 162 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Samsun'da kontrolden çıkan pikap park halindeki araçların üzerine düştü.

0: Trafik kazaları yaşandı efendim. Antalya'da bir iş makinesi uçuruma yuvarlandı.
1: Antalya'nın Akseki ilçesinde rüzgar türbini yapılması planlanan bölgede yol açma çalışması yapan iş makinesi kontrolden çıkarak yaklaşık 50-60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 58 yaşındaki operatör Hasan Biber yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki yaralı operatöre ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Biber itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sedye ile yaklaşık 50 metre yukarı taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Biber ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
0: Gülek tünelinde bir araçta yangın çıktı. İtfaiye kısa sürede yetişti, aracı söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Gülek tünelinde ulaşım kısa bir süre aksadı, maddi hasar oluştu.
1: Adana Pozantı otoyolu üzerindeki Gülek tünelinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdururken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana'dan Pozantı yönüne ilerleyen tır henüz belirlenemeyen nedenle tünel içerisinde alev aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

0: Yangın nedeniyle tünelde ulaşım kısa süreliğine aksadı. İtfaiyenin çalışmasını tamamlamasının ardından trafik yeniden normale döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Mersin'de de seyir halindeki bir araç alev aldı. İtfaiyeye haber verildi. Aracın içerisinde bulunanlar sağ salim kurtuldular. İtfaiye aracı söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Mersin'de seyir halindeki otomobil manevra yaptığı sırada motor kısmından alev aldı. Araçta bulunan 4 yabancı uyruklu kişi sürücünün otomobili durdurmasıyla kendilerini dışarı attı. Olay Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de Toros Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir kaza yaşandı. İki otomobil birbiriyle çarpıştı. Her iki araçta kalabalık aileler vardı. Ve bu kazada bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Biri bebek, 7 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştığı kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza D400 karayolunun Şahin Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
2: Adam nasıl oraya uçmuş arkadaş?
0: Tarsus yönüne ilerleyen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçerek Adana istikametine giden başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmada 6 yaşındaki E.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
1: Yine Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurbağ bölgesinde mahallesinde bir araç uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan kişiler hayatını kaybetti.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza Çukurbağ mahallesi Sarışıh mevkiinde meydana geldi. Orman yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Halim Can Şener, Muhammed Melih Özyeşil ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Şener ve Özyeşil ambulansla hastaneye sevk edildikleri sırada yolda hayatını kaybederken diğer yaralı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Yarın yine birlikte olacağız. Ayrıntıları aktaracağız. Türkiye'de, Mersin'de, dünyada yaşanılan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk yoğurt öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumlar

Eğitimle kalkındığının ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarda kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Öğrenciler de küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Konuşalım da yine sizlerle birlikteyiz bu haftada. Konuklarım yazar Semir Bolat. Semir Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Ve gazeteci yazar Rabidin Yağmur. Rabidin, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi bu hafta çok böyle dikkat çekici gelişmeler oldu yani gündemde. Örneğin mesela Sayın Yavaş'ın Sayın Erdoğan'ın ziyareti. Sonrasında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma. O soruşturma kapsamında işte film senaristlerinden, dizi senaristlerinden tutun da yargı mensuplarına, sağlık mensuplarına kadar çok kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi, onların ifadeye çağrılması gibi durumlar var. Tabii siyasette Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bir çekişme, son anketler bazı bölgelerde Yeni Parti'yi sevindirirken bazı yerlerde CHP'yi sevindiriyor gibi bir durum. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Abidin, seninle başlayalım, bir değerlendirmeni isteyeceğim. Şimdi Sayın Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sayın Erdoğan'ı ziyaret etti. Bir görüşme gerçekleştirildi.
2: Evet.
0: Şimdi bu görüşme ile ilgili genel böyle ayrıntılar paylaşılmadı. Sayın Yavaş dedi ki ben Ankara'yı ilgilendiren bir işte çeşitli projelerle ilgili kendisine danıştım, kendisine bilgi verdim, kendisinin desteğini istedim dedi. Ama tabii bundan bir CHP bir rahatsızlık duydu. Yeni Parti bir rahatsızlık duydu. Sayın Yavaş dedi ki her iki partinin de bundan haberi vardı, liderlerinin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bizim kuruluş törenlerimize katılmadı. Keşke katılsaydı, katılmasını beklerdik dedi. Yeni Parti Sayın Özgür Özel

0: biliyordum, haberimiz vardı. Bundan doğalda bir şey olamaz. Yani bir belediye başkanının görüşmesi dedi Sayın Erdoğan'la dedi. Ama bir rahatsızlığı da Yeni Parti'nin bundan vardı. Sonrasında Mansur Yavaş yapmış olduğu açıklamada ya şunu demeye getirdi. Yani kardeşim niye rahatsızlık duyuyorsunuz ki? Yani ben kimi memnun etmeye çalışacağım ki? Yani kimseyi de memnun etmeye mecbur değilim. Bak çok fazla üstüme gelirseniz gemilerde yakarım demeye getirdi yani, değil mi?
1: Evet, istifa ederim dedi. Yani. Ha. Oraya da gitmem, oraya da gitmem dedi.
0: Evet. Sonra şimdi Mansur Yavaş'a yakın bazı kaynaklar diyorlar ki Sayın Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında bir tercih mecburiyetinde bırakılırsa eğer ve CHP'de ve Yeni Parti'de Sayın Yavaş'ın beklediği ve istediği bir toparlanma, bir netleşme ortaya çıkmazsa eğer Sayın Yavaş belediye başkanlığının görevini yerine getirir, sonrasında da siyasetten çekilecek diye bir iddia var. Şimdi diğer bir iddia da şu: Sayın Yavaş böyle yapıyor ama eğer bir toparlanma olursa muhalefette, Sayın Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterirse yok demez. Diğer bir iddia da şu, en absürt iddiası belki: Sayın Yavaş bu önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmayacak, Erdoğan'ı desteklemeyecek ama yani aday da olmayacak. Ama sonrası seçimde Sayın Mansur Yavaş tabii ki AK Parti'ye geçmeyecek ama Sayın Erdoğan'ın da desteğini alarak Cumhurbaşkanı adayı olacak diye bir iddia var. Bütün bunları nasıl değerlendirirsin? Senin öngörün nedir?
1: Evet. Şimdi evvela meselenin adını en baştan yanlış koyduğunuz zaman, yani doğru kavramlarla konuşmadığınız zaman içeriğinizde doğru olmaz. Şimdi Mansur Yavaş CHP'li değil. Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 seçimlerinden itibaren ördüğü ve 2023 seçimlerinde de doruk noktasına çıkardığı bir modelin iki önemli aktöründen biriydi. Neydi o model? Ya Türkiye'de değişik bir dönem oluştu. Bir çok güçlü bir parti var. Tek parti var. Bu tek partiyi tek başımıza yenmemiz mümkün değil. Bırakın Cumhurbaşkanlığını, belediye bile kazanamıyoruz. Şu halde ne yapacağız? Sağ köken geçmişi de olan bir adayı İYİ Parti'nin, CHP'nin, bazı yerlerde BEM Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin vesairenin ya da bazı yerlerde adaylar bazında söylüyorum Zafer Partisi'nin ortak adayı haline getireceğiz. Hı-hı. Yani aslında baktığınız zaman Ekrem İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın kazanacak aday diye Cumhurbaşkanı ambalajına konulması kendilerinin bir çabası değil. Öyle bir planları yoktu 2019'a kadar.
0: Onlara o kalıp biçildi.
1: Biçildi. Kim biçti? Biraz toplum biçti. Biraz partiler bunu biçtiler. Bütün partilerin işte üzerinde ortaklaşabildiği isimler olması nedeniyle kazanacak aday etiketi vuruldu. Ya işte Ankara'da İyi Partiler Mansur Yavaş'a verdiler mi? Verdiler. MHP'lilerin bir kısmı verdi mi? Verdi. CHP'liler verdi. Her ne kadar genel merkezden itirazlar olsa da yer yer Kürtler verdi mi? Verdi. Ya herkesinden oy alıp seçildiğine göre demek ki doğru Cumhurbaşkanı adayı bu denildi. Aynı şey Ekrem İmamoğlu için de oldu. Yani İyi Parti oy verdi mi? Verdi. CHP oy verdi. DEM Parti verdi. Bütün partiler oy verip Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler. Şu halde İstanbul'da seçilen ya da Ankara'da seçilen Türkiye'de de seçilir gibi bir kanı oluştu. Seçilir seçilmez bunu ancak sandıkta deneyebilirsin ama şu an böyle bir kanı var. Ve bu kanıyı da oluşturan çıkıp bangır bangır ben Cumhurbaşkanı adayım diye bağıran kişi Mansur Yavaş olmadı. Toplum ve siyasetçiler buna o rolü biçtiler.
0: Evet.
1: Ve bazı siyasetçiler de bu verilen rolü bir kere üstlerinden atarlar. 2023'e giderken üstten attı. Sayın Kılıçdaroğlu varken ben aday olmam dedi. Fakat tekrar bu kıyafet Mansur Yavaş'a toplum tarafından giydirildi.
0: Yani o toplumdan da öyle bir beklenti vardı değil mi?
1: Toplumdan böyle bir beklenti var. Çünkü toplum buna inanmış. Toplum buna kafasında bunu artık oturmuş. Yani bazı kalıpların oturması toplumlarda bazı deneyimler biriktikçe olur ve onu kolay kolay değiştiremezsiniz. Yani kazanacak aday meselesi de Türkiye'de muhalif kesimleri zehirleyen, maalesef çok saçma sapan bir sürecin içine sokan, ilkeleri geriye atan, partileri geriye atan, felsefeyi geriye atan, sadece isimleri öne çıkartan bir süreç oldu. Bunu kim tasarladı ise elinden öpmek lazım. Bravo. Yani gerçekten
0: iyi bir mühendislik.
1: Çok iyi bir mühendislik. Yok mühendislik değil de bir tesadüf de olabilir. Yani toplum o kadar bunalmış, o kadar daralmış, bir çıkış yolu arıyor ama matematik olarak çıkması mümkün değil. Hiçbir parti tek başına %50'yi bulamıyor. Şu halde Mansur Bey işte ve Ekrem Bey İstanbul'da bunu başardılarsa, Türkiye'de de başarırlar algısı nedeniyle toplum da buna kendisi de gelmiş olabilir. İster biri dizayn etmiş olsun, ister kendiliğinden gelişmiş olsun ama sonuç itibariyle Mansur Bey'e bu hırka toplum tarafından, siyaset tarafından giydirildi. Şimdi mesele şurada. Mansur Bey çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yeni partiye, ya ben sizin üyeniz değilim, bunu artık kabul edin. Beni siz seçmediniz. Ben ortak bir aday olarak çıktım Ankara'dan. Yoksa mümkün değil, çıkamıyordum. Bak Ekrem Bey'in en büyük hatası değil mesela şu anda. Kendisini bütün menkul kendisinde topluyor. Kerameti bütün hep kendisinde görüyor. Ben seçildim. Ya 1 milyon Kürt oyu var kardeşim İstanbul'da. Vermese seçilemezdi. İlk seçim için söylüyorum.
0: Evet.
1: İkinci seçim için de benzer. Kürt oyları, Alevi oyları, Laz oyları,
0: bazı oyları, cemaatlerden giden oylar.
1: Bazı cemaatlerden giden oylar, sağcı oylar, solcu oylar. Şimdi Mansur Bey de Ankara'da kendi seçim sonuçlarını en iyi bilen kişi siyasetçinin kendisidir. Günümüzde insanlar sosyal medyadan baktıklarında Türkiye'yi anlamaya çalışırlar. Oysa Mansur Bey oturuyordur, bakıyordur, diyordur ki ya Keçiören'deki şu sandıklardan bana oy gelmiş. Şimdi bana buralardan oy gelmişken ben kendimi CHP ile Yeni Parti arasındaki bir parti kavgasına verdiğim zaman bu kesimleri kaybedeceğim. Yani sağcı kesimi kaybedeceğim. CHP'den bir kesimi kaybedeceğim. Yeni Parti'den bir kesimi kaybedeceğim. Ama buraya kadar da getirdiğim bir siyaset de var. Evet. Ama Cumhurbaşkanı adaylığı hırkasını devam ettirir, ettirmez onu bilmiyorum. Ama bir kere Yeni Parti'nin ve CHP'nin şu konuda netleşmesi lazım. Kardeşim Mansur Bey MHP'liydi. MHP kökenliydi. Sağcı kökenliydi. Biz onu ortak aday olarak çıkarttık ve ana muhalefet olarak bu riski biz aldık. Yani bizim listemizden girdi. Ve topluma da o şekilde Mansur Bey'i lanse ettik. İYİ Parti'nin de desteği var dedik. Sağ partilerin de desteği var dedik. Ve Cumhurbaşkanlığı adayı arasında adının anılmasında bizim de katkımız var. Her konuşmasında Özgür Özel ne dedi? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.
0: Evet.
1: Yani Mansur Yavaş hiçbir zaman ben Cumhurbaşkanı adayım demeden en güçlü Cumhurbaşkanı adayı pozisyonuna geldi. Ağzından daha çıkmış ben Cumhurbaşkanı adayım diye bir laf yok.
0: Bir de öyle bir yere koyuldu ki her iki aday da, yani Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da şartlar, terazinin kefelerinde aynı ağırlıktaydılar.
1: Değil hemen mi? Öyleydi, evet. Yani Ekrem Bey olmazsa Mansur Bey'i aday yaparız, çift forvetle çıkıyoruz diyordu Özgür Bey. Fakat siyasette çok erken konuşmak, ilkeleri, politikaları bir tarafa atıp direkt isimler üzerine kurduğunuz anda böyle oluyor işte. İsim gittiği zaman boştasınız. Şimdi Ekrem Bey diyelim ki siyasi yasak aldı. Mansur Bey de dedi ki ya ben bu hırkayı giymek istemiyorum.
0: Parantez açıyorum. Ekrem İmamoğlu
1: giyen yanıyor.
0: Ekrem İmamoğlu hani siyasi yasak verildi ya, henüz netleşmedi ama netleşeceğini düşünüyor musun?
1: Yani çok büyük ihtimalle siyasi yasak alacak gibi duruyor.
0: Duruyor değil mi? Öyle duruyor.
1: Evet. Yani hem dosyanın böyle yerel mahkemenin verdiği kararın dışında bir kararın Yargıtay'dan ya da başka yerden geleceğini zannetmiyorum ya da siyaset işi biraz takvim işidir. Siyasi yasak vermezler ama takvim öyle bir şansınıza ayarlanır ki kaçırırsınız.
0: Seçime giremezsiniz.
1: Tabii seçime giremezsiniz. Çünkü hukuk her şeyden önce bir zamanlama işidir. Sana bir zaman verir. Yani 20 gün süren var. 20 gün içerisinde yaptın, yapamadın, gider mesela. İtiraz ettin, edemedin. haklılığını

0: artık önemi kalmaz. Eğer zamanında işlemini yapmazsan. Böyle bir şeylerle karşılaşacak gibi duruyor. Birdenbire bir seçim olduğu anda çok büyük ihtimalle Ekrem Bey bu evraktan dolayı da olsa seçime giremeyecek gibi duruyor.
1: Evet.
0: Son o fantastik şeydi hani Adalet Kalkınma Partisi'ne geçer mi meselesi?
1: Yok yani öyle şöyle bir iddia var. Deniliyor ki yani geçmez. Hayır AK Parti'ye. Ama bu seçimde değil ama bundan sonraki seçimde bir şekilde Erdoğan'ın da desteğini arkasına alarak Cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası var. Yani. Ama hangi partiden? CHP mi? Yeni Parti mi? Yoksa bir ortak bir platform mu? İyi Parti mi?
0: Evet.
1: Ama şunu belirtiyorlar o iddiacılar. Kesinlikle AK Parti değil. Ama Erdoğan'ın desteğini alacak.
0: Evet. Dedim hani dışarıda da konuştuk. Çok fantastik ama ben şöyle bir dakikada şöyle bir özet yapmaya çalışayım. Biz şimdi burada program yaptığımız süre içerisinde yeni parti kurulacak dedik. Kurulmayacak dediler. Kuruldu. Değil mi? Mansur Bey oraya gitmeyecek dedik.
1: Dedik gitti.
0: Gitmeyeceğini tahmin etmiyoruz demedik. Gitmeyecek dedik.
1: Evet.
0: Mersin'den yeni partiye kurulduğu anda iki belediye geçer. Onun dışındaki belediyeler geçmez dedik.
1: Evet.
0: Değil mi? Mansur Bey'le de ilgili büyük ihtimalle şu an izleyenler diyorlar ki acaba net olarak bir şey söyler mi söylemez mi? Net olarak şunu söyleyeyim. Mansur Bey'in Adalet Kalkınma Partisi ile adı en azından bu önümüzdeki seçimlerde yan yana gelmez.
1: Gelmez.
0: Fakat belki dinleyenlerin çoğunu üzecek haber şu olabilir. Adını CHP'den ve Yeni Parti'den tamamen ayırabilir. CHP ile Yeni Parti'nin içerisindeki kavga çünkü çok kötü bir yere doğru gidiyor. Ve kavganın hiç kimseye yaramadığını sen az önce belirttin, anketler söyledin. Mersin gibi bir yerde Yeni Parti %24 alıyorsa bu Yeni Parti için bir felakettir.
1: CHP'de %9'muş.
0: CHP'de %9. İkisinin toplamı %33. Ama CHP zaten hep Mersin'de 30 bandının üstünde. Yani 24 Mersin gibi bir yerde 24 alıyorsan Türkiye ortalaman çok büyük ihtimalle 20 olur. Pazar, cumartesi pazar ön seçimler vardı.
1: Ama o zaman burada şey ortaya çıkıyor. Kişi faktörü ortaya çıkıyor. Vahap Seçer faktörü.
0: Yok. Her yerde böyle.
1: Aslında parti açısından.
0: Her yerde böyle. Yani bak ilçelere dolaştık. Ön seçim yapıyordu. Şimdi Mersin'deki üye sayısı 14 bin. Hı hı. 14 bin. Yani CHP'nin üye sayısı 60 bin civarıydı. Bu kadar medya desteği, bu kadar kampanya, bu kadar sosyal medya, bir stand-upçının ifadesiyle söylüyorum, benim ifadem değil, bu kadar toksik bir ilişki. Hani sen niye geçmedin diye ona linç, sen niye geçmiyorsun diye ona linç, hani sevgili ayrılır da böyle toksik ilişkiye devam eder ya, sen de ben de geleceksin. Toksikliğine rağmen 14 bin. Toroslar gibi bir yerde 901 üye ön seçimde kayıttıydı. Sonradan 60, 1300 falan olmuş. En yüksek Yenişehir 2300. Onun da 170'i online üyeymiş. Yani beyaz yakalı, orta sınıf, tepkisel bir oydan söz ediyoruz.
1: Ama bunlar her an kayabilir.
0: Her an kayabilir diyorum hani tepkisel.
1: Evet.
0: Fakat şu rakamlar şunu gösteriyor. Toplumun çok büyük bir kısmı henüz izliyor. Yani izliyor.
1: O izleme çok ilginç işte. O
0: henüz
1: izleme
0: karar vermemiş. Daha tam bunu kazanamamışsın yani.
1: Ama bu izleme var ya, bu izleme bizim seçim tarihimizde de çoğu tahmini alt üst etmiştir ta 1960'lardan beri. Öyle değil mi Semih Bey? Yani sizin de bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abidine sonra döneceğiz ama.
2: Tabii şöyle, çok güzel gidiyor. Birbirini tamamlayan açıklamalar yapıyorsunuz. Ama sizin söylediklerinizden sonra benim de bir iki söyleyeceğim olabilir. Ama şu an sürümemi isterseniz aktarabilirim.
1: O zaman size sonra dönelim.
2: Tamam.
1: Kendi alanınıza ilgili olarak.
0: Evet, izleyen kesim tabii şaşırtıcı sonuçlar verebilir. Hani izleyen kesim şu an kimseye ait değil. Yani Yeni Parti'ye de ait değil. CHP'ye de ait değil. AKP'ye ya da MHP'ye de ait değil. İzliyor. Ama şu an iddia koyan, heyecan koyduğunu belirten, yeni olan sen olduğun için, hani bir ortamda oturuyorsun, kahveye biri geldi, ilk son gelene bakarsın yani. Bu gelen kim? Acaba ne yapacak diye. Şu an bütün

0: hane döndü bakıyor. Ne yapacak? Silah mı çekecek?
1: Oturup selam mı verecek?
0: Selam mı verecek?
1: Herkese çay mı ısmarlayacak?
0: Çay mı ısmarlayacak? Ağa mı, avcı mı, tüccar mı? Hiçbir bilmiyoruz. Bakıyoruz şu anda. Ne olduğunu anladıktan sonra ona göre bir reaksiyon gösterecek. Şu anda henüz ne olduğunu anlamamış gibi duruyor toplum. Yani bir şeyler oluyor. Bir kavga var, dövüş var, bağırış, çağırış, beyaz gömlekli adam bir şeyler söylüyor falan filan ama herkes %100 meselenin içini dışını, kim haklı, kim haksız, iş nereye gider ya da böyle bir şeyden dolayı oy verir miyim, vermez miyim kısmında henüz şey değil.
1: Bir soru var abidim. Diyor ki abidim bey, sol diye adlandırıyoruz ama aslında sol değil. CHP ve Yeni Parti'nin bu durumu hep böyle devam edecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin gerçek anlamda bir sola ihtiyacı şu anda en net bir şekilde yok mu? Peki gerçek sol diye adlandıracağımız partiler varsa bu partilerin durumu nasıl? Onlar da bunlar gibi değil mi? Derken CHP ve Yeni Parti'yi kastediyor.
0: Evet. Solun durumu buradaki daha önceki programlarda da çok konuştuk maalesef. CHP Yeni Parti çekişmesinde, İmamoğlu Kılıçdaroğlu çekişmesinde İmamoğlu tarafında yer almak, Özgür Özel'in mitinglerinde yer almak gibi bir tavır aldı. Şimdi protesto edersin, kınarsın, bu başka bir şeydir ama bir parti bir partinin mitingine gitmez. Gitmez. Sen bütün parti şeyini reddetmiş olursun. Ya kınadın, Saraçhane'de kınadın, orada kınadın, burada kınadın, bitti. Sen kendi siyasetine dönmen lazım. 2014'ten beri halk cumhurbaşkanını seçiyor. Daha sosyalistler bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar. Ben Mersin'de birçok sosyaliste, Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da birçok sosyaliste dedim ki ya abi abla niye bir aday çıkartılmıyor? Yani bir 100 bin imza bulmamız bile sosyalistler için bir moral olur. Bak şu anda iki ismin etrafında dolanıyorsun. Birinin babası diyor ki ben Antikomünist Mücadele Derneği'nin başkanıydım diyor. Birisi Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Her an gidebilirim, beni kızdırmayın diyor. İki ismin arasında kalmışsın. Bir tane sosyalistin yok ki Cumhurbaşkanı adayı biz de bunu çıkartıyoruz kardeşim diyebilesin. İş nereye dönmüş? İşte mitinglere bakıyordum. İlk başta EMEP, Sol Parti vesaire hepsi Özgür Özel'in mitinglerine gidiyorlardı. Özgür Özel'in bu cuma namazı haberlerini servis ettirmesi, fotoğraf vermesi falan yavaş yavaş tip falan böyle çekilmeye başladılar bu miting alanlarından. Çekilmeye başladın ama Türkiye'nin en kritik zamanlarında politika üretemiyorsun, söz söyleyemiyorsun. Sosyalistlerin sorun şöyle bir özelliği vardır. Derlerdi ki ya hiçbir şey yapmasa bile adam tahlil yapar derlerdi. Şu an tahlil bile yapamıyorsun yani. Halk TV'de ne söyleniyorsa bakıyorsun sol partilerin şeylerinde de o var. Belki Türkiye sosyalist hareket tarihinde ilk defa böyle oluyor. Yani bu kadar yapışmış, bu kadar İmamoğlu hareketine yapışmış, bu kadar Yeni Parti'ye, Özgür Özel'e yapışmış ya, o kadar yapışma. Belediyeye kayyum atandı. Tamam, protesto ettin. Ama DEM Parti'nin de belediyelerine kayyum atandı.
1: DEM Parti de yapışmıştı ama sonradan ayrıldı gibime geliyor benim de yani.
0: Şöyle DEM Parti
1: bu son terör süreciyle biraz ayrıldı gibi.
0: Biraz ayrıldı ama DEM Parti'nin, daha doğrusu HDP'nin içerisinde sol her zaman kendi sözünü hep korudu. Yani Kürt hareketi içerisinde, HDP içerisinde sayısal olarak çoğunluğu yoktu ama bir konuyla ilgili bir tahlil yapıldığında, bir çözümleme yapıldığında, bir söz söylenmesi gerektiğinde sözünü söyleyebiliyordu. Şu an sol sözünü söyleyemiyor. Sol tamamen İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu dört ismin etrafına kendisini indirgemiş. Bu aslında solun ağlanacak hali. Yani senin isimlerle bir işin yok. İsimlerle bir işin yok.
1: Hani ortaya senin bir proje koyamıyorsun yani, bir gelecek koyamıyorsun.
0: Koyamıyorsun abi. Şimdi mesela hep söylüyorum ben, hep şunu ısrarla vuruyorum. TKP ile tip niye ayrıldı? Neydi anlaşamadın da ayrıldın da? Yeni Parti ile neyle anlaşıyorsun da Yeni Parti ile ittifak yapıyorsun? Bak TKP'de anlaşamadın yani.

0: Ya özel mülkiyeti kaldıracağız, devrim yapacağız konusunda anlaştın da neyi de anlaşamadın? Neyi de anlaşamamış olabilirsin? De TKP'den ayrıldın. Sen de TKP'den ayrıldın. E bırak yeni partide CHP'den ayrılsın. Sen oraya o kadar niye giriyorsun? Sol parti içerisinden kaç tane parti çıktı? ÖDP'nin içerisinden kaç tane parti çıktı? Evet. Yani ilk defa mı parti bölünüyor Türkiye'de? Sen sol olarak başka bir şeyler söylemen lazım. Ve daha da önemlisi adayı çıkartabilmen lazım. Cumhurbaşkanı adayı çıkartman lazım artık. Eskiden baraj sorunun vardı. Barajı bir şekilde aşıyorsun. DEM Parti yardımcı oluyor. Diğer partiler yardımcı oluyor. Milletvekili giriyor meclise. Ama artık bunun ikinci bir aşamasını getir. Bir cumhurbaşkanı adayı da çıkart. Ya bu solcular ne adına konuşuyor dedim de kardeşim biz de işte 3 milyon oy aldık. 4 milyon oy aldık diyebilesin. Yani şu ülkede tepki olayıyla hep söylüyorum Sinan Oğan bile tepki olayıyla ya evet. Sinan Oğan'ı tanıyan bilen mi vardı yani? Bir tane akademisyendi. Tepki olayıyla 4 milyon oy aldı adam. Ama sen sol olarak, sosyalist olarak bir tane aday çıkartmazsan kendi spletini de öğrenemezsin. Öğrenemediğin için de Saraçhane, CHP Genel Merkezi, Yeni Parti, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özgür Özel bu kısır döngü içerisinde, bu isimler içerisinde yuvarlanır gidersin ve Türkiye'de bu kadar ekonomik sıkıntı varken söyleyecek sözün yok, sosyal çürümüşlük varken söyleyecek sözün yok, siyasal olarak söyleyecek sözün yok. Bir tane bir şey öneremiyorsun. Hangi sol parti bir şey önermiş şu ana kadar? Ya parlamentoyu güçlendirelim. Bu bile bir öneridir mesela. Ya da tamamen şeye geçelim kardeşim. %100 hükümet sistemine geçelim. Parlamentoyu feshedelim. Bu da bir öneridir. Bir tane sol parti izleyen varsa, sol partilerden birisi izliyorsa bize göndersinler desinler. Kardeşim bizim kongremizde biz böyle bir karar aldık. Canlı, bir tane örnek yok ya.
1: Canlı izleyen bayağı var. Onların herhalde şeyleri birazdan belki mesaj gelebilir. Evet. Abidin tahlillerin için teşekkür ediyorum. Şimdi Semir Bey'e dönelim. Şimdi bunlar yaşanırken veya bunlar beklenirken bir kesim de böyle seyrediyor. Yani oturmuş bir kesimde evinde oturmuş televizyonda seyrediyor. Evin veya evinin balkonundan seyrediyor. Veya işte ne bileyim evinin penceresinden seyrediyor. Veya oturmuş böyle sanki gözünün önünde bir şeyler canlanıyormuş gibi düşünerek seyrediyor. Çay içerken, çekirdek yerken seyrediyor. Bu da aslında geniş kesim. Bu
0: bütün, en geniş kesim.
1: En geniş kesim değil mi? Yani Türkiye'de bu olan bitenleri seyrediyor. Ama seyrederken de bu acıların da veya zorlukların da en büyüklerini yaşıyor. Ekonomik zorluktur, eğitim zorluğudur, işte sağlık zorluğudur, gelecek kaygısıdır. Evet. Bütün bu kaygıların da en ağırını hissederek oturmuş yaşıyor. Seyrediyor. Şimdi Semir Bey'in de bir başlattığı proje var, bir hareket var. Dünya Seyirci Hareketi. Nedir bu Semir Bey?
2: Ali Bey çok teşekkür ederim. Herkes seyrediyor. Aslında insanlar var oluşumdan bu yana önce doğayı seyretti, onu taklit etti. Taklit ettikleri sesler, taklit ettikleri silahlarla önce kendilerini dönüştürdüler, sonra yaşamlarını ve doğayı değiştirmeye başladılar. Yani her şey seyretmekle başlar aslında. Evet. Çünkü hiçbir zaman insan tek başına yetmez. Doğayı keşfetmeye çalışır, seyreder, izler, gözlemler, çıkan seslerden tınılar elde eder. Yine bu tınıların ardından işaretlerle, bağırma ve çağırmayla önce birbirine haberdar eder. Avcı oldukları için gelen bir hayvan veya güçlü, kuvvetli bir canlıya karşı kendilerini savunmak için birlikte davranmalar lazım. Yani aslında insanlar varoluşlarından bu yana birer seyircidir. Bu seyirciler önce aile içinde birbirlerini eğitiyorlar. Daha sonra da doğaya karşı güç edinmeye çalışıyorlar. Taklitlerle dil oluşturuyorlar, üretim araçları olan silahları, savunma araçları olan silahları, zamanla da yaşamlarını kolaylaştıran üretim araçlarını geliştiriyorlar ve sihir etmekle başlıyorlar. Sonra tabii bunlar da zamanla boş zamanlarında sıcakta biraz

0: soğukta birbirlerini eğlendirmek için öğrendikleri şeyi taklit ederek, etrafında seriden varsa da bunları sergileyerek kendilerine taraftar bulmaya çalışıyorlar. Folklor dediğimiz şeyler, savaş dansları dediğimiz şeyler başlıyor ve bu şekilde de devam ediyor. Günümüze gelelim isterseniz. Günümüzde de seyirci dediğimiz sanat seyircisi, spor seyircisi, bir de halkın etkinliklerinin düğünlerde, derneklerde, fuarlarda, festivallerde seyirci konumunda olduğu durumlar vardır. Ve önceleri sadece seyirci konumunda olan bu güçler zamanımızda birçok şeyi değiştirebilecek duruma geldi. Aslında sadece günümüzde değil, daha önceki yıllarda da seyirci birçok şeyi değiştirdi. Yani seyirci dediğimiz şey, sanat seyircisi dediğimiz şey nedir? Yani bir konserin seyircisi, bir tiyatronun seyircisi.
1: Son yıllarda azaldı mı bu? Yani sizin ortaya koymuş olduğunuz proje artık seyirci kalmadı mı? Yoksa seyirci var ama seyirci artık sadece seyrediyor. Yani artık belki hep öyleydi ama artık seyircinin sadece seyretmesi gerekmiyor. Seyircinin aynı zamanda seyrettiği şeye de yön vermesi gerekiyor düşüncesiyle mi böyle bir çalışmayı başlattınız? Yoksa artık seyirci yok, artık seyredelim noktasına geldiği için mi böyle bir çalışma yaptınız?
0: Şöyle, seyirci daha önceden de vardı, dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ama gelişen araçlarla birlikte seyircilerin konumları da değişiyor. Çünkü dijitalleşme, artık sahada oynayan futbol seyircisi konumunu ve bu konumun tribünlerde, sahalarda canlı olarak yapılması konumundan da çıkardı. Şimdi birçok kişi oturduğu bilgisayarın başında kurduğu takımla, takımın ismi bazen sevdiği takım olabiliyor, Fenerbahçe, Beşiktaş, işte Trabzonspor, Galatasaray gibi oluyor. Bazen de kendisini bir fenomen olarak gördüğü zaman lig oluştu şu an. O futbol ligleri gibi dijital ligler de oluşmaya başladı. Ama bunlar tamamen sanal. Ve bunlar da spor sever deniliyor. Ve hatta bunların 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon takipçilerde olan yine seyirci konumunda masa başında oturarak onları beğenen, onları eleştiren ya da o takımların başında klavyeyle onları yönlendiren, maç kazananlar oluyor. Bu futbol için de oluyor, okçuluk için de oluyor, güreş için de oluyor, deniz ürün şeyleri de için oluyor. Yani şu an artık seyirciyi biz ikiye ayırıyoruz. Bir, sanal medyanın başında dijitalleşme dönemiyle başlayan seyirciler, bir de gerçekten reel anlamda tribünlere giden, tribünlerde takımını destekleyen ve bu desteklediği takım içinde aslında hayatında belki hiç spor yapmadığı halde onun için kavga eden, onun için forma rengi için para ödeyen, kombine biletler alan, gerektiğinde deplasmana giden, deplasmanda diğer takımı böyle azarlayan, ona küfreden seyirciler oluşuyor. Bunların çoğu da pasif seyirci konumunda. Yani para ödüyor, güç yaratıyor, milyarlarca dolar
1: harcaması var.
0: Evet, şeyler var. Evet, böyle bir potansiyel seyirci var, harcaması var ve dünyanın en büyük bütçesini, dünyanın en büyük endüstri sektörünü yaratan kulüplerin de altyapısını oluşturan bu seyirciler. Ama bu seyircilerin harcamış olduğu paralar, bu seyircilerin ilgilendiği sporla ilgili mahallelerinde bir altyapı var mı? Ya da o seyirci konumunda olan daha ufacık çocukların babaları tarafından forma giydirilerek tribünlere götürülen o çocukların verdiği parayla elde edilen gücün, kendi okuduğu, çocuğunun okuduğu okulda bir salonu var mı? Bir futbol sahası var mı? Yani spor sever diye aile tarafından alınan bir çocuğun, sporu sevdireceğim diye tribünlere götürülen bir çocuğun, halbuki benim çocuğum spor yapsa, yani drama eğitimi gibi onun beden ve fiziksel aktivitelerine göre, düşlerine göre hangi sporu yapacağı küçük yaşlarda belirlenerek o spora yönlendiren bir örgütlenme sistemi olsa, devletin, kurumların, eğitim kurumlarının, vatandaşların ve özellikle bu kadar büyük bütçeye sahip olan, para kazanan kulüplerin de bu imkanlarla bir tarafta ona yatırım yapma mecburiyetinde bırakılsa, bu seyirciler pasif seyirci olmaktan çıkarlar. Aktif seyirci olur. Yani örneğin diyelim ki Abidin Yağmur'un güzelim kızı Cihan Eylül. Sizin kızınız, benim yeğenim, kendi yeteneklerine göre bir takım tutarlar, arkadaşlarıyla konuşurlar. Ama onlar ufak yaşta, kendi okuduğu okulda futbola, güreşe, boksa, atletizme yetenekli olduğu, yüzmeye yetenekli olduğu keşfedilmiş olsaydı ve bu sporla birlikte normal derslerinin dışında bununla ilgilenseydi, fiziksel anlamda güçlenecekti. Fiziksel anlamda güçlenen çocuğun zihinsel anlamda da merak ettiği konular, araştırdığı konular daha farklı olacaktı. Ve belki de okulda zaman geçirecekti. Ailesini de tribüne gidip maç izlemek yerine gelin beni izleyin durumunu.
1: Yani siz bir bilinçli seyirci ortaya çıkarma. Bu da aslında şeyi doğurmuyor mu Abidin ve Semih Bey? Yani hani hep tarih boyunca bu tartışma vardır. Yani mesela işte sanat sanat için midir? Yoksa halk için midir?
0: Halk için.
1: Bir kesim sanatın sanat olduğunu, sanatın sanat için olduğunu savunmuştur.
0: Evet.
1: Bir kesim de sanatın halk için olduğunu savunmuştur.
0: Toplum içinde.
1: Sanatın halk için olduğunu savunanlar genelde sanatı bir silah gibi kullanmışlardır. Sanatın sanat için olduğunu savunanlar da genelde hep pasivize bir yaşantı yaşamakla suçlanmışlardır.
0: Evet.
1: Ama ben sevgili abidin şeyde Tokat'ta yıllar öncesinde böyle bir tartışma bir sanat ortamında, ben de sanatla ilgilendiğim yıllarda böyle bir tartışma olduğunda hiç beklenmeyecek bir konumdaki, beklenmeyecek yaştaki biri dedi ki sanat dedi hem sanat içindir hem de halk içindir dedi.
0: Tabii.
1: Nasıl dedi? Dedi ki sanatı sanat için yapmazsan sanatın üstüne bir sanat koyamazsın. Evet. Sanatın sanatı sanat için yapacaksın ki sanatın gelişmesi olsun. Çünkü sanatı geliştirmek zorundasın.
0: Tabii ki.
1: Ama sanatı da halk için de aynı zamanda ortaya koyman lazım. Çünkü halk olmazsa sanat olmayacak dedi.
0: Evet, haklısın.
1: Yani bunun ikisini birlikte yapman lazım dedi. Ne sanat sanat içindir ne de sanat halk içindir. Sanat ikisi içindir de.
0: Tabii.
1: Şimdi işte bu bahsettiğiniz yani o aktif seyirci durumunu ortaya çıkartıyor.
0: Evet.
1: Artık sadece seyretmen gerekmiyor. Artık hani bir dönem popüler olmuştu, şimdilerde o popülerliğini yitirdi, bir interaktif tiyatro vardı, interaktif şey falan vardı bunun gibi uygulamalar vardı. Yani bir şeyi yönetebilmem, bir şeyin sonucunu etkileyebilen bir kitle gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu artık.
0: Evet. Bu kitle tabii abicin arkadaşımın da fikirlerini mutlaka merak ediyorum. Ondan da dinlemek isterim. Şu an
1: Abidin de sanata bulaştı zaten. Radyo, TV, televizyon, sinema mezunu artık ve master
0: spor yorumları falan dikkatimi
1: çeker. Yüksek lisans da yapıyor.
0: Evet, tabii spor yorumları da var. Şimdi şunu şimdi biliyorsunuz hiçbir zaman Dünya Seyirci Günü ya da Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya İşçi Günü ya da Dünya Barış Günü durup dururken olan bir şey değil ve hiçbir zaman böyle bir gün olacak diye bu eylemler olmadı.
1: Evet.
0: Yani Hiroşima ve Nagasaki'de atom bombası atılmamış olsaydı 1946-47 yıllarında 1 Eylül Dünya Barış Günü olmayacaktı. Ya da 1887 yılında New York'ta 16 saat çalışan kadınlar kendi çocuklarını görmek, eve gittiği zaman bir iki saat dinleyip tekrar üretime geçmek için erkeklerle en azından eşit koşullarda olmayı göze alarak eylem yapmamış olsaydı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olmayacaktı. 1888'de de yine 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı diye bir gün yoktu. Orada da bu sefer yine 8 saatin dışında sendikalaşma, örgütlenme, işten atılmama, son haftada bir gün izin kullanma şeyleri ile işçiler kendi haklarını aramasalardı 1 Mayıs işçi bayramı olmayacaktı. Yani demek istediğim şey şu.

Şimdi milyonlarca seyirci var. Bu seyirciler birbirlerini dövüyorlar. Olimpiyatlarda veya tribünlerde dövüyorlar. Ama onlar spor sever ama spor yapmayan insanlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu tür pasif konumunda olan seyircilerin yarattığı güç farkına varılabilse, örneğin bir örnek vermek istiyorum. 20 Şubat

0: Ardından 20 Şubat'ta iki deprem daha yaşandı ve devlet de hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı, müteahhitler de yaptığı inşaatlarla övünüyorlardı, yeni yeni siteler, yeni yeni inşaatlar alıyorlardı. Ama kral çıplak dedi ve müteahhitlerin de iç yüzünü ortaya koydu, devletin de bütün hazırlıklarına rağmen hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. İnsanlar öldü, yani sayısı bile belli değil. Şimdi o dönemlerde herkesin böyle kayıtsız olduğu, operatörler açılmadı, telefonlar çalışmadı, AFAD gibi organize eden binlerce insanın çalıştığı kurumlar deprem yerinde yoktu. Ama bütün bunlara rağmen Antalya ve Beşiktaş spor maçında seyirci çok bir etki yarattı. Ne yaptı? Herkesin kararsız, kayıtsız kaldığı bir zamanda seyirciler battaniye attılar.
1: Oyuncaklar falan attılar.
0: Oyuncaklar attılar. İlaç mı attık? Ne buldularsa, evden ne getirmişlerse atıldı. Ondan önce de bir başka kulüplerde de bu oldu. Ve onlarca tır Hatay'a, Adıyaman'a, Maraş'a yönlendirildi. Sonra halk hareketleri falan başladı. Ve hiç görülmeyen yardımlar geldi oralara. Yani seyirci hareketi.
1: Sonra da Ahbap diye bir şey çıktı.
0: Yani ondan önce de vardı ama o da palazlandı maalesef.
1: Evet.
0: Ondan önce de mesela Vatan yahut Silistre oyununda biliyorsunuz istibdat olayları vardı 1 Nisan'da. Hı hı. Namık Kemal'in bir oyununun seyircileri sokağa çıktı ve o zaman monarşiye karşı müthiş bir tepki gösterdi. Daha sonra Jön Türklerle beraber ve şeylerle birlikte meşrutiyet dönemleri falan başladı. Yani demek istediğim şey şu, seyirci sadece seyirci değil, seyirci konumunda, izleyici konumunda olan insanlar ne istediğinin farkına vardığında ve tepkilerini bilinçli bir şekilde ortaya koyarlarsa bu birçok anlamda hem siyasi anlamda
1: birçok şeyi değiştirebilir. Şimdi bir de bu bir teklifiniz mi var? Yani Dünya Seyirciler, evet, Günü olsun, evet, diye bir teklifiniz var galiba,
0: evet,
1: değil mi?
0: Ben Birleşmiş Milletler'in ofisine yolladım. Ben yani bir de tabii ben niye buna ihtiyaç duydum? Hepimizin yaşadığı bir olay var. Yani aslında Amerika'da bunu yaşıyorduk, Danimarka'da bunu yaşıyorduk. Birçok yerde bunu yaşıyorduk ama terörün çocuk yaşta gündemde olması ve edindiği silahlarla arkadaşlarını öldürmesi ilk defa önce
1: bizim ülkemizde yaşandı.
0: Sonra Kahramanmaraş'ta, evet, yaşandı. Bakıldığında bu eylemi yapan çocuklar oldukça imkanları iyi, aileleri tarafından da bütün imkanlara sahip olan çocuklar olmasına rağmen bilgisayarı ilk edinen, internetin en iyisini ilk kullanan, yabancı dil bilen çocuklar dünyayla irtibat kuruyorlar ama arkadaşlarıyla irtibat kurmuyorlar. Okula gitmiyorlar, öğretmenleriyle konuşmuyorlar. Anneleri babaları onun odalarına giremiyor. Ve sonuçta kurdukları takımlarla şey yapıyorlar ve en sonunda yalnızlaştırılıyorlar. Yani takım kuranlar da yalnızlaşıyor. Eğitim alanında da yalnızlaşıyor. Ve bütün dünyası o bilgisayarda görmüş olduğu sanal dünyayla beraber zannediyor. Bir sihir dünyasına giriyor. Alıyor silahını, arkadaşlarını öldürüyor. Yani 8 tane öğrenci ve bir tane öğretmenimiz öldü.
1: Evet.
0: Ondan birkaç gün önce siz söyleyin, Şanlıurfa'da oldu. Öldürüldü yani insanlar. Hı. Şimdi bir anne baba ne için çalışır? Neden hayatını ve bütün çabalarını yoğunlaştırır? Para kazanıp çocuğunu okutmak. Şimdi sen çocuğunu okuttuğun zaman bilgisayar alıyorum diye onu yalnız bir ortamın içinde spor sever diye kendi kurduğu takımı denetlemeden, ufak yaşlardan bahsediyorum, büyüttüğün zaman o yalnızlığın şiddetli olan ve toplum tarafından da olumsuzlanacak olan sonuçlarını görmesi çok zordur.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli benim. O tamam. Bana çok. İlham Bunun üzerine ben de ülkemizde bu örnekleri vererek spora yönlendirilmeyen, sanata yönlendirilmeyen, sporun ve sanatın elde ettiği geliri ilkokulda, ortaokulda, lisede, mahallede, ülkede, milli eğitimde, Gençlik ve Spor Bakanlarıyla, spor kulüpleriyle birlikte, ailelerle birlikte düzenlemedikleri takdirde bugün bir hareket, belki Dünya Seyirci Günü

0: Çok erken bir hayal olabilir. Ama 1 Mayıs da bir hayaldi. 1 Eylül Dünya Günü de bir hayaldi.
1: Evet.
0: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de bir hayaldi. Ve birçok şey bir hayal. Bugün Dünya Seyirci Günü, çocukların eğitimi ve sağlığı, spor anlamında, sanat anlamında, ailelerin okulu seçerken de böyle seçerek okula, okuldan da bunu isteyerek bir spor sever yetiştirmesi, daha sonra o çocuk gitsin okulunda takıma girerse girer, girmez ama mühendis de olsa daha önce spor yaptığı için bilinçli bir sporcu olarak tribünlere gider. Yani spor günü hareketi, yani ileride bir gün olmayı hedefleyen bir hareketi başlatmak bir hayal olabilir ama ben öyle bir şeyi yaşamış olduğumuz koşullarda şu an konuşulmayan, tartışılmayan bir konu ama tartışmayı açmak istiyorum.
1: Anladım. Birleşmiş Milletler'e de bu yüzden bir...
0: Evet, Birleşmiş Milletler'e yazdım. Ondan sonra Avrupa Birliği bu işte çalışan böyle şeyler, gruplar var. Onlarla görüştüm. Onlar kendi aralarında tartışıyorlar. Bana döndüler. Ben onlarla görüştüm. Hocalarımla üniversitede görüştüm. Onlar şaşırdılar önce. Radyo, televizyon, sinema bölümünde Kültür Bakanlığı'na projeler sunuldu. Bunların bir kısmı kabul ediliyor. Evet. Ve ben bu projenin özellikle Düzce'de olmasını istedim. Niye Düzce'de olmasını istedim? Çünkü depremden zarar gören ve 81. il, 81. il olduğu için şu an Türkiye'den sanattan en az etkilenen, spor anlamında en fazla spora para harcadığı halde ama bir teknik direktör, bir sporcu, iyi bir takımı olmayan bir il. Evet. Onun dışında da depremden sonra kurulan bir il, yani afet sonrası kurulan bir il ve bütün bunlara rağmen hizmetlerin en az gittikleri yerden biri. Ankara'ya çok yakın, İstanbul'a çok yakın, Karadeniz'in en Kocaeli'ye çok yakın, Karadeniz'in en önemli yerlerinde kavşak yeri ama mesela otoban onun dışından geçer. Evet. Tren yol oradan geçmez. İnsanlar yıllardır sahip oldukları bilinçle kendini değiştirememişler. Çünkü ben şaşırdım. 21 tane ayrı dil konuşuluyor. Ama Abazalar var, Abazların Nartları var, Çerkezi var, Lazları var, Hemşinleri var, ne bileyim işte Gürcüleri var, Kürt vatandaşlarımızın Kırmancası var, onun dışında Türkleri var, Manavlar var. Yani orada bir, ben hep böyle Yozgat'ta olduğu gibi stabil ve homojen bir Türk zannediyordum ama değil. Türkçe bile en az konuşulan dilmiş orada.
1: Evet.
0: Yani o kadar enteresan bir durum olunca ben orada hocalarıma söyledim. Folkları 21 ayrı şeyin folkları var. Dilleri farklı. Ama tiyatrodan, sanattan nasibini almayan, spordan nasibini almayan ve en bakir alanlardan bir tanesi, orayı değiştirdiğimiz zaman Türkiye'nin değişeceğine inanan birisi olarak oradan başlatmayı uygun gördüm.
2: Elinize emeğinize sağ,
0: sağ
2: olun.
1: Evet, teşekkür ediyorum Semri Bey. Bu da ciddi bir şey aslında. Yani bu sadece sanattan ve spordan uzaklaşarak toplumda da artık seyretme ya bir şeyleri de. Yani hareket et, o sonucu değiştirebilecek
0: kesinlikle
1: bir evet, yapıya ulaştır şeklinde de yani tabii, yaşamın kendisine uyarlanması gereken bir durum.
0: Yani, aynı, evet. Hareket et, dünyayı değiştir.
1: Evet.
0: Çünkü bugün masa başında sadece dijital anlamda gençlere sağlanan imkanlar, okulda en iyi binalarda ama sahası olmayan, yüzme havuzu olmayan, oynayacak, bizim zamanımızda yüzme havuzlarımız yoktu belki ama sahalarımız vardı, basket toplarımız vardı, voleybollarımız vardı ve bütün dünyada dışarı çıktığımız zaman bahçelerimiz vardı. Ya, bunu hayal etti, özlediğim için değil ama dünya bunları sağlayabilecek
1: olması,
0: imkanlara sahip.
1: Olması gereken bir şey.
0: Yoğunlaşan bir sermaye, bir Fenerbahçe isterse 10 tane, her ile bir tane saha kurabilir, bir Galatasaray, bir sporcuya 1 trilyona yakın para veriyor. Yani belki bir sporcuya eksik alsın 10 tane saha yapsın.
1: Şimdi onu ben yıllardır söylüyorum aslında. Yani bütün televizyon programlarında yeri geldiğinde söylüyorum. Şimdi başka ülkelere bakıyoruz. Amerika'ya bakıyoruz. Amerika kıtasındaki ülkelere bakıyoruz. Afrika'daki ülkelere bakıyoruz. Avrupa'daki ülkelere bakıyoruz. Onların çoğu sanatçısı

0: futbol sporcusu, çok büyük paralar kazanan kişileri dünyanın çeşitli yerlerine kreşler yaptırıyor, spor salonları yaptırıyor, hastaneler yaptırıyor. Bir sağlıkla ilgili, yani mesela AIDS ya da Ebola gibi hastalıklara, ciddi hastalıklara aşı bulunması için finansal destek veriyor. Bizde hiç öyle bir şey yok. Bizde geçen gün Beşiktaş'ın kaptanı 50 trilyon eski deyişle, yeni deyişle 50 milyar mı eder? 50 milyon mu eder? 50 milyon lira vermiş, bir pahalı el yapımı araba almış, büyük marka bir araba almış. 50 milyonluk arabayla İstanbul sokaklarında geziyor. Ve bu arkadaşımız, bu güzel futbolcu, bu daha ileri gitmeyeyim neyse.
1: Evet.
0: Ya bir kreş yaptıramaz mı? Bir sağlık ocağı yaptıramaz mı?
1: Yaptırmıştır.
0: Yaptırmamış.
1: Keşke.
2: Yani hayır, gizli olur değil.
1: Evet yani.
0: Öyle bir şey yaptırmamış. Evet. Yani bizde olmuyor. Bizde olmuyor bunlar, ne yazık ki. Bizde olmuyor. Evet. Olanlar da işte yaptıranlar var. Bizde eski sanatçılar, işte Zeki Müren'den tut Bülent Ersoy'a gel, Ferdi'den tut bilmem kime kadar gel.
1: Tabii.
0: Onlar işte biraz yaptırmışlar. Evet. Onlar da kazandıkları paraya göre pek fazla yaptırmamışlar ama o dönemlerde büyük bir şey yaptırmışlar. Evet. Şimdilerde hiç öyle bir şey yok yani. Bu konuya yönelik söyleyeceğim bir şey var mı, yoksa kapatıyorum programı?
2: Yani ben de bir iki cümle edeyim, bunu ardından kapatalım.
0: İşte evet.
2: Bu izleme meselesi toplum aslında dijital mecrada siyasete katılıyor. Sanata da katılıyor bir nevi. Sanatı eskisi gibi düz izleyen yok. Artık herkes sanat üreticisi.
1: İçerik yani üretiyor.
2: Evet, herkes şey üretiyor.
1: Evet.
2: Yani hani eskiden Türkiye'de kaç yılda kaç kitap çıkardı, şu an kaç kitap çıkıyor?
1: Milyonlarca.
2: Evet.
0: Ama çıkması mı önemli, okunması mı önemli? Bir de o var şimdi.
2: Okunmasından da geçtim, hani nitelik de gidiyor.
0: Gidiyor işte. Yani. İçi boş yani.
2: İçi boş yani. Hani
0: İçi boş.
2: Çoğu yayının, çoğu kitabın, buna bilimsel yayınlar da dahil, içi boş. Edebiyatta zaten durumun kötü. Sinemada işte bir iyi bir festivalde ödül almak üzerine bütün yönetmenler oraya odaklanmış.
0: Yani şimdi
2: filmler bile festival filmi. İki tür film var. Yani bir festival filmi ya da komedi filmi.
0: Bir gişe filmi. İşte.
2: Gişe filmi.
0: Şimdi ben, kişisel görüşüm benim. Yani bir 25 yıldan az değil ama fazlası da vardır. Ama 30 yılda geçmez. Yeni bir yazar çıkartamıyoruz.
2: Evet.
0: Yani bir romancı çıkartamıyoruz.
2: Şöyle aslında.
0: Bir şair.
2: Tanıtamıyorsun. Nasıl tanıtamıyorsun? Yani belki çıktı, bilmiyorsun.
0: Şimdi yani toplumun kabullendiği böyle bir, değil mi? Bir Orhan Kemal Yaşar gibi çıkartamıyorsun. Son yeni nesillerden şimdi, bir Küçük İskender'dir gibi birini çıkartamıyorsun. Şimdi
2: şey değişti çünkü hani eşik tutucular dediğimiz belli alanları tutanlar değişti. Eskiden işte 1950'lere 60'lara doğru gidersen işte Varlık vardı, Vedat Günyol vardı. İşte Vedat Günyol'un onayından geçmiş birisi işte iyi bir yazar olarak tanınırdı. Mesela işte şeydeki Sivas'ın bir köyündeki bir adam Orhan Kemal'i nereden bilecek, nereden tanıyacak? İnternet yok, bir şey yok. Onun kitabının bir tarafından yayınlanması ve bir tarafından övülmesi lazım.
0: Evet.
2: Bunu bir dönem Vedat Günyol yapıyordu. Bir dönem Cumhuriyet'te İlhan Selçuk yapıyordu. Hikmet Çetinkaya yapıyordu. İlhan Selçuk bir kitaptan söz etsin, kitap ertesi gün 10 bin tane satıyordu. Sonra 90'lara böyle geldin. Yapı Kredi Yayınları, İş Bankası Yayınları, Doğan Yayınları, yayın evleri çıktı bu kez.
0: Çünkü internette bazı yazarların, bazı şairlerin şiirlerini okuyamıyorsun. Çünkü satın almışlar.
2: Evet, satın almışlar.
0: Orhan Belil'in satın almışlar. Yani 80'lerde, 70'lerde, 80'lerde Orhan Belil'in şiirlerini sevgililerimize yazardık. Yani bizim dilimizde
2: yazardık. Yazardın ve şimdi o dönemde çıkan yazarlar da
0: göremiyorsun, okuyamıyorsun. Satın almış.
2: Medyasında hani yayın evlerinin aynı zamanda televizyonu vardı. Yani evet. Doğan Kitap'tan kitabınız çıkardı.
1: Tabii.
2: Kanal D'de haberiniz çıkardı. CNN Türk'te haberiniz çıkardı. Hürriyet'te haberiniz çıkardı. Bir ünlü olma yolunu şey yapardı. Şu anda eşik tutucular

0: değişti, kalktı. Tamamen kaotik bir ortam var. Tamamen iş şuna döndü. Ya işte kitap bastırabilecek param var mı? Var. Bastır, reklam, tanıtım.
1: Basının kitabını eşe dostla dağıt.
0: Eşe dostla dağıt meselesine döndü. ve bunun da hani ölçüsünü kim koyacak? Geçen programda da anlattım. Şimdi biz bir yarışmanın jürisi olduk. Toroslar Belediyesi'nin Osman Şahin Öykü Ödülü'nün jürisi olduk. Çok sayıda da öykü geldi. Ben öykülerin hepsini iyi niyetle okudum. İçlerinden 503 öykü geldi. 60 civarında öykü seçtim. Sonra 60'ı işte 10'a düşürdük. 10'u 3'e düşürdük vesaire. Kendimize bir eleme sistemi yaptık. Biraz da hani yazarın da mirasına uygun olan eseri de seçmen lazım. Şimdi adam diyor ki ya benim öyküm çok güzel. Ya tamam senin öykün çok güzel ama Osman Şahin'in de ben mirasını yaşatmak zorundayım.
1: Evet.
0: Hani bilim kurgu öyküsü yazdığın çok güzel ama Osman Şahin ödülünde ben bilim kurguya veremem. Yoksa öykün güzel. Sen de onu götüreceksin. Bilim kurgu dalında yarışın, çıkacak.
1: Yarışın, evet.
0: Burada işte Osman Şahin'in bir toplumsal duyarlılığı var, bir
2: Torus,
1: tarzı var, yolu
0: Toruslar,
1: var.
0: Toruslar, dağlar var, Güneydoğu şeyi var tabi. Dili var. Bütün bunları gözetmen lazım. Neyse işte. Sonra jüriden Turan Ali Çağlar hocamız dedi ki ya bazı öyküler dedi yapay zekayla yazılmıştı dedi. Hocam ben yani hiç fark etmedim ben o gözle bakmadım yani hani gönderen kişinin edebine hayasına kalmış bir şey bu artık yani hani bizi de kandırmaya çalışıyorsan. Sonra biz tabi hep seçici kurulda değiliz bazen de kendimizi şeye de koyuyoruz. Edebiyatta gelişmenin iyi bir yazar olmanın yolu biraz da budur yani bazen Nesim'in dediği gibi bazen gökyüzüne çıkarsın alemi seyredersin. Bazen de yere inersin, alem seni seyreder.
1: Evet.
0: Dosyamızı şeye gönderdik, Sen Nur Sezer Öykü Ödülü'ne gönderdik. Yani ben yarışmalara katılmayı çok sevmiyorum ama Sen Nur Sezer emek öyküleri olduğu için Türkiye'de de artık hani böyle emekçiler falan edebiyattan, sinemadan giderek uzaklaştırıldığı için hani bırak izleyici olmayı, konuda da geçmediği için artık. Yani hiçbir dizide emekçi yok, hiçbir filmde emekçi yok. Villalar var.
1: Siyah cüpler
0: ama
1: var.
0: Ama villaları kim çekip çeviriyor belli değil. Hiç emekçi yok değil mi? Sokakta sokaktaki insan yok. Yani villadan plazaya, plazadan Mercedes'le lüks otele falan böyle bir şey. Dedik ki yani Sen Nur Sezer Öykü yarışmasına biz de gönderelim. Neticede bir sendika ve bir yayın evi düzenliyor. Adnan Özyalçınar jüri. Bir açıklama oldu. Dedik ya yapay zekadan dolayı karar veremedik dedi. Yani şimdi biz yapay zeka olmadığımızı kanıtlamak durumundayız. Bırak yani kendi edebi eserimizin değerini kanıtlamayı.
1: Evet.
0: Böyle bir otoban da açıldı. Yarın bir yayın evine götürsen adam sana dese ki bunu yapay zekayla yazmışsın dese. Bak çok distopik bir şey kuruyor.
1: Ama bir şeyin yapay zekayla yazılıp yazılmadığını ortaya çıkartan programlar da var.
0: Şöyle bilimsel bir testse çıkartabiliyorsun. Ama bu sanat eseri.
1: Sanat eseri.
0: Şimdi mesela ben diyelim ki yayın evine gittim ve kendi kitabımın benim ürünüm olduğunu, benim bunu yazdığımı adama ispat edemiyorum.
1: Bak. O zaman şöyle bir şey olacak. Bir yazar bir şey yazmak istediği zaman gidecek, yayın eviyle konuşacak. Yayın evi bunu bir yere kapatacak, hapsedecek. Değil mi?
0: İnternet falan vermeyecek.
1: Hiçbir şey olmayacak. Dış dünyada hiçbir bağlantısı olmayacak. Adam orada onların gözünün önünde yazacak. Hatta eliyle yazacak. Bilgisayar bile kullanmayacak. Şüphe olmasın diye. Ondan sonra tutup yayın evine verecek. Buyur işte bak ben senin gözünün önünde burada yazdım diyecek.
0: Evet. Hani seyirci olmak dediğimiz alan var ya. Şimdi sanatta ve siyasette aktif olarak katıldığımızı düşündüğümüz anda aslında hepimiz çok pasif durumdayız. Siyaseti yönettiğimizi düşünüyoruz. Yazıyoruz, çiziyoruz, onu istifaya çağırıyoruz, bunu istifaya çağırıyoruz, vurduk, geçtik, o oldu, bu oldu. Mersin'de 14 bin üye var. Seçmen sayısı 1,5 milyon.
1: Evet.
0: İşte edebiyatta şöyleyiz, böyleyiz, yazıyoruz, çiziyoruz, ben de yazarım, ben de şairim, ben de eserlerim var. Yazıyoruz, çiziyoruz. Günün sonunda yapay zeka mısın değil misin bunu ispatla.
1: Ama bizim
0: toplum bir duruma geliyor.
1: Ama bizim toplumda da şu da var abinin ya. Biz şimdilerde son 10 yıldır falan açık açık insanlar hangi partiye oy verdiğini söyler duruma geldi ama

0: Bizim toplumda hep öyleydi. Yani kimse hangi partiye oy verdiğini bilmezdi. Ha birileri bilirdi. Ya bu CHP'lidir veya bu işte eskiden Adalet Partilidir, işte bu MHP'lidir falan bilirdi ama ya yine de
1: söylemezdi.
0: Söylemezdi kimse. Yani oy hangi partiye
1: sonra da söylemezdi.
0: Mesela ben babamın hangi partiye oy verdiğini asla kendisinden öğrenemedim. Asla.
1: Verdik işte bir yere, vatan hayırlı olsun derler.
0: Verdi, yani. Evet, aynen. Onu söylerdi, geçerdi. Yani aile büyüklerimin hiçbirinin hangi partiye oy verdiğini asla öğrenemedim. Söylemezlerdi. Yani. Ama şimdi son 10 yıldır söylüyor herkes.
1: Söylüyor, bir de hani sosyal medyada aktif olduğunu düşündüğün anda aslında pasifsin diyorum ya. Evet. Aslında sosyal medyada bir takım ileti dizgeleri var, dizileri var. Sen kendi payına düşen bir şeyi retweet yapıyorsun.
0: Evet.
1: Yani bir fikir üretmek, ortaya bir tespit koymak, bir kavram üretmek ve bir meseleyi doğru kavramla, doğru kelimeyle tartışmak derinlemesine baktığın zaman o kadar zayıf ki Twitter'dakilere böyle bir dışarıdan baktığında aslında Twitter kullanıcılarının %99'un çok salak olduğunu görüyoruz. Çok kandırılmaya müsait, manipülasyona müsait, kendi daraltılmış yankı odasında yaşayan, dışarıdakine marjinal derken aslında kendisi marjinalleştiğinin farkında olmayan bir kitle var mesela. Ve bu sanıyor ki ben aktifim. Halbuki seni hapsetmiş oraya.
0: Bir de çok ilginç şimdi ya mesleğimiz icabı bütün sosyal medyaları geziyoruz. Şimdi Twitter'da çok takipçisi olan, yani X'de çok takipçisi olan böyle kelli felli eğitimli adamlar bile bir bakıyorsun çalmış. Instagram'da birininkini çalmış. Instagram X'teki birininkini çalıyor.
1: Ya da yalan bilgi veriyor.
0: Yalan bilgi veriyor. Eksik manipülasyon bilgi veriyor. Yapıyor. Manipülasyon herkes birbirinden yapıyor, çalıyor.
1: Bilerek, bilmeyerek.
0: Yani sanki öyle bir şey ki, yani dünyayı bir 50 kişiden düşün ki dünyada 50 kişi var ve bütün sosyal medyayı, hesaplarını şu anda var olanlar bu 50 kişi kullanıyor.
1: Aynen diyor.
0: 50 kişi aslında birbirinden çalıyor. Yeni fikir yok ortada. 50 tane fikir var. 50 fikir birbirinin çevresinde daha dönüyor. Kötüsü, 51. fikir yok.
1: Daha kötüsü şu olabilir. 50 kişi bütün Türkiye'de konuşulacak konuyu,
0: evet,
1: tartışacak konuyu, kim hakkında ne düşüneceksin, nasıl düşüneceksin, nasıl bakacaksın, nasıl diyet yapacaksın, Galatasaray'a nasıl bakacaksın, Mansur Yavaş'a nasıl bakacaksın, Semih Polat'a nasıl bakacaksın, Ali'ye nasıl bakacaksını ayarlayan bütün bunları böyle yukarıdan aşağıya döküp bütün kavramları, bütün paradigmaları veren 50 kişi de olabilir. Hani bütün o senin dediğin kelli felli popüler insanlar, şunlar bunlar, aslında yukarıdan gelen 50 kişinin ideolojisinin kodlarını belki yayıyor. Daha distopik bir şey söyleyelim. Belki de yapay zeka birkaç yıl içerisinde hepimizin şeyini çözdü. Neye kızar, neye kızmaz? Ben buna ne dersem ikna ederim, ne dersem kızdırırım. Ne dersem sakinleştiririm, ne dersem mutlu ederim öğrendim, değil mi?
0: Tabii.
1: Annenden babandan seni iyi tanıyor. Annen baban Ali ekuzeli ceket mi giyer, düz ceket mi giyer tereddütte kalır. Yapay zekaya 2 dakika konuş, tereddütte kalmaz. Belki de şöyle bir dünyaya doğru gidecek. Hocamın projesi o nedenle önemli. Hani seyirci kalma meselesi var ya. Seni eve kapatacak. Hani Truman Show vardı ya.
0: Evet.
1: Ve sana kendi evinde bir sanal dünya yaratacak. Çünkü senin bütün ilişkilerini biliyor ya. Sosyal medyada her şeyini sen nasıl yediğine varana kadar her şeyi yükledin sosyal medyaya.
0: Bir söz var ya.
1: Ailenle ilişkilerine varana kadar yükledin.
0: Evet.
1: Haliyle biraz şeye kaçacak ama hani mistik bir ana kaçacak. Bu bazı inanışlarda cinlerin bir insan donuna girebilip bir kişiyi yıllarca oyalayabildiğine inanırlar.
0: Evet.
1: Aslında o kişi değil. Şu anda da biz bütün donelerimizi yapay zekaya verdiğimiz için, sosyal medyaya verdiğimiz için bizi evimize kapattı. Hangi partiye oy vereceğiz, neye kızacağız, neye kızmayacağız, menemeni nasıl yiyeceğiz, ailemizi ne zaman arayacağız, ne zaman aramayacağız, hangi olayda çok sinirleneceğiz, hangi olayda çok mutlu olacağız, varana kadar bize küçük bir hakikaten

0: hakikat adacığı yaratmış olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Herkesi böyle bir hakikat adacığının içerisine kapatmış. Kimse kimseden haberdar değil. Neden haberdar değil? Çünkü teması yan yana kurmuyoruz.
1: Evet.
0: Semir Hocam'la ben WhatsApp'tan konuşuyorum ama gerçekte Semir Hoca'yla mı konuşuyorum bilmiyorum ama konuşuyorum. Geçen, sadece de konuşuyorum.
1: Geçen hafta yapay zekanın babalarından biri istifa etti çalıştığı şirketten. Yani yapay zekanın baba adamlarından biri istifa etti. Çalıştığı şirketi bıraktı. Dedi ki iş kötüye gidiyor.
0: Gidiyor.
1: Evet. İş kötüye gidiyor dedi. İstifa etti.
0: Evet, evet.
1: Adam bıraktı. Yani bu kötü gidişte ortaya çıkacak olan kötü sonuçta
0: pay sahibi olmak istemiyorum
1: dedi. Yani yapay zekanın baba adamlarından biri istifa etti. Yani bu çok önemli bir şey. Bizde pek konu olmadı bu ama tüm dünyada bu çok konuşuldu. Evet, yani dünya basınında falan yazıldı.
0: Evet.
1: Hani bir söz var ya, klasik bir söz. Gazete dünyaya açılan penceredir. Ama o pencere bir gazete yaprağıyla örtülebilir.
0: Aynen.
1: İşte şimdi o pencere şu. Örtülmüş durumda.
0: Aynen.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Güzel bir sohbet, hoş bir sohbetti. Efendim, değerli seyirciler, konuşalımı bu haftada sona erdirdik. Yazar sevgili Semir Bolat'a çok teşekkür ediyorum. Ve gazeteci yazar Abidin Yağmur'a da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitli günleriniz.
6: 570

0: 1374 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam balkonda şok fiyatı.

0: Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi,

0: Tarihin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı, yıllık sadece...
3: Uzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: Balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

geri dönen geri dönen geri dönen geri dönen olmadı. Defterim açık, hesabım temiz. Alacaklıyım bu hayattan ama davacı değilim. Sadece bir sorun var.

bil. Çoğu insan suyu bitince çeşmeyi unutur. Sen yine de iyi kal. Onlar için değil, kendin için. Benim tek sorum şuydu. Soruyorum dünyaya. Lazımken candım. İşiniz bitti. Kimdim? Tükendim.

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

İçim çatlıyor. Göğsümde bir ağrı var. İlaçlarım da bitmiş. Birazdan paniğim başlar. Lavanta yaptım. Kedime sarıldım. Biraz yatıştım.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.

0: 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: bizde. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: koku. Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay.

0: 324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Yeni dönem başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz aynı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin.